0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Merhabalar değerli Diyanet Radyo dostları. Ben Uğur Subaşı. Şu saat itibariyle Din ve Hayat programında Diyanet Radyo'dasınız. Bugün Peygamberlere İman adlı eserimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kulaklarınızı ulaştıracağımız konu dini içerikli olağanüstü hadiseler. Bir önceki programımızda bu hadiselerden irhas ve kerametten bahsetmiştik. Bugün sırasıyla maunet, istitraç ve ihanetten bahsedeceğiz. Sevgili dostlar, sözlükte maunet yardım etmek anlamına gelir. Terim olaraksa herhangi bir mümine yardımcı olmak üzere Cenab-ı Hak tarafından yaratılan olağanüstü durum demektir. Sıkıntılı ve çaresiz zamanlarda umulmadık bir şekilde sıkıntının giderilmesi gibi durumlar maunet kabilinden sayılmıştır. Maunetten sonra bahsedeceğimiz konu istitraç. Sözlük açısından derece derece yükseltmek, yavaş yavaş sonuca ulaştırmak demektir. Terim olaraksa Allah'ın bazı kimselere sapıklıklarını arttırmak ve sonunda şiddetle cezalandırmak için nimetler, başarılar ve olağanüstü işler vermesi diye tanımlanır. İblis, Firavun, Deccal gibi Allah düşmanlarının elinde ortaya çıktığı veya ileride çıkacağı gibi ilgili rivayetlerde nakledilen ilginç olaylar bu kabildendir. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helaka götüreceğiz. Ve yapılan uyarıları unuttuklarında kendilerine her imkanın kapısını açtık. Nihayet kendilerine verilen nimetler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Mealindeki ayetler istitraca işaret etmektedir. Ayrıca Resul-i Ekrem Efendimizin günahlara dalmasına rağmen Allah'ın bir kula istediği nimetleri verdiğini görürseniz biliniz ki bu durum bir istitraçtır buyurduğu ve ardından En'am suresindeki ayeti okuduğu rivayet edilmiştir. Sevgili radyo dostları, şimdi ihanetle ilgili konuşacağız. Sözlükte küçümseme, hakir düşürme anlamına gelen ihanet, terim olarak uluhiyet veya nübüvvet iddiasında bulunan veya büyü yapan bir kimsenin elinde iddiasını yalanlayacak harikulade olayın ortaya çıkması diye tanımlanır. İslam alimleri peygamberlik iddia eden bir sahtekarın elinde iddiasını destekleyen herhangi bir harikulade olayın gerçekleşmesini ittifakla imkansız kabul etmişlerdir. Çünkü bu takdirde gerçek peygamberle sahtesini birbirinden ayırmak mümkün olmaz. Ayrıca Cenab-ı Hak inkarcı birinin elinde iddiasını doğrulayacak şekilde olağanüstü bir hadise yarattığı takdirde bizzat kendi zatını yalanlamış olur. Bu durumda o, böylesinin elinde ya hiç olağanüstü şey yaratmamak ya da iddiasının zıddını meydana getirmekle bu şahsın sahtekarlığını ortaya çıkarır. Mesela sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asr-ı saadette peygamberlik iddiasında bulunan yalancılardan Müseylimetül Kezzab'ın suyu çoğalsın diye içine tükürdüğü kuyunun büsbütün kuruması bu çeşit harika olaylardandır. Sevgili dostlar, bugünkü programımızda bahsedeceğimiz son konu dini içerikli olmayan ilginç olaylar. Sihir. Sihir, dini içerikli olmayan ilginç olayların en önemlisidir. Sihir, belli teknik ve metotlar kullanılarak sihirbaz denilen uzmanlar tarafından insanları kandırmaya yönelik yapılan ilginç olaylardır. Sihrin aklen mümkün ve gerçek olduğu İslam alimlerince kabul edilmiş, dini

Ni delil olarak da Süleyman sihir yapıp kafir olmadı. Ama şeytanlar kafir oldular. Çünkü onlar insanlara sihri ve Babil'de Harut'la Marut adlı iki meleğe indirilenleri öğretiyorlardı. Mealindeki ilahi beyan gösterilmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Firavun dönemindeki sihirbazların yaptığı şeyler sihir olarak nitelendirilmiştir. Bu iki ayette sihrin bir realite olduğu bildirilmekle birlikte onaylanmamış, sihir yapmak küfür kabul edilmiş ve sihrin aslı itibariyle şeytanların meşgul oldukları bir uğursuz iş olduğu vurgulanmıştır. Olağanüstü vasfı bakımından sihirle mucize arasında benzerlik bulunsa da aralarında farklar mevcuttur. Şöyle ki mucize ilahi bir fiildir. Sihirse sihirbazın işidir. Sihir bir takım teknik ve metotların kullanılmasıyla yapılabilen gizemli bir iştir. Ve bu yüzden herhangi bir ilim veya sanat gibi öğrenilip uygulanması mümkündür. Mucize ise böyle değildir. Mucize, peygamberlerin gerçek peygamber ve getirdikleri vahiylerin hak olduğunu ispat etmek ve inkarcıların muhalefetlerini önlemek amacını taşır. Sihirbazların böyle bir amacı yoktur. Onlar peygamber olduklarını ileri sürmez ve ilahi bir din yaydıklarını söylemezler. Son olarak mucizelerin varlığını tasdik etmek bir iman şartıdır. Sihrin olabileceğini benimsemekse öyle değildir. Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.

Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızı...

yağmurların silinmesini, kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i.

sazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor. Birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye. Ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz. Bunlar da ellerimiz, öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz, senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

Beş duygum hara, altı yönüm hara, on parmağımda on acı yara. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşirah, inşirah, inşirah. Ayetin

önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

İnsani sorumluluk, büyük emanet. Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Sorumluluklar sahip olunan haklara ilişkin olduğundan bu iki kavram birlikte düşünülmeli ve hakların sorumlulukları doğurduğu dikkate alınmalıdır. Zira insanların birbirleri üzerindeki hakları onların karşılıklı sorumluluk alanlarını oluşturmaktadır. Bu durum aile içinde geçerlidir. Aile içinde her ferdin belli rolleri ve bu rollere uygun maddi ve manevi hak ve sorumlulukları vardır. Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır diyerek, eşlerin birbirleri üzerinde hakları olduğunu bildiren Allah Resulü, bu haklara saygı gösterilmesini istemiş, hanımların daha hassas yaratılışta olduğuna dikkat çekerek, onlara iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermek, mutluluklarını, hüzünlerini paylaşmak, zorlukları birlikte göğüslemek suretiyle her konuda birbirlerine destek olan eşler, sevgi ve saygı çerçevesinde muhabbet dolu bir aile ortamı oluşturur ve kendileri üzerinde hakları olan çocuklarını bu nezih ortamda yetiştirirler. Onların eğitim, barınma, giyim ve yeme içme gibi maddi ihtiyaçlarını karşılamalarının yanı sıra onlara güzel ahlak aşılama, duygusal ve ruhsal destek sunma, dini sevdirme, kulluğu öğretme gibi manevi sorumluluklar da yüklenirler. Çünkü dinimizde her ne kadar sorumluluğun bireyselliği esas olsa da anne ve baba bülüğ çağına ermemiş çocuklarının yaşantısından sorumlu tutulmuştur. Kişinin sorumluluklarının önemli bir bölümü anne ve babasıyla ilgilidir. Nitekim kendilerinin her türlü ihtiyacıyla ilgilenerek daima onlara rahat bir hayat sunma gayretinde olan ebeveynler, çocuklarının üzerinde en çok emeği olan insanlardır. Bu nedenledir ki Allah, Kur'an'da kendisine hiçbir şekilde ortak koşulmamasını emrettikten hemen sonra anne babaya iyilik edilmesini istemiştir. Resul-i Ekrem'de iyi muamele görmeyi en çok kimin hak ettiğini soran adama 3 defa annen cevabını vermiş, sonra baban, sonra da sırasıyla sana en yakın olanlardır diyerek insanın öncelikle anne ve babasına karşı sorumlu olduğunu hatırlatmıştır. Bu yüzden kişi kendisini dünyaya getiren, şefkatle besleyip büyüten, nazını çeken ve onu türlü zorluklara katlanarak yetiştiren ebeveynine karşı daima saygılı olmalı, onlara iyi davranmalı, kendilerine değer verdiğini her fırsatta belli etmelidir. Özellikle yaşlanıp ilgiye çok muhtaç hale geldiklerinde kendilerine hassas davranmalı, onları asla incitmemeli, azarlamamalı ve Allah'ın emrettiği üzere onlara öf bile dememelidir. Konunun önemine binaen Peygamberimiz, Yüce Yaratan'ın rızasının anne babayı hoşnut etmekten geçtiğini bildirmiştir. Bu yüzden evladın maddi anlamda da ebeveynini koruması ve onları kimseye muhtaç etmemesi gerekir. Zira kişi eşi ve çocuklarına olduğu gibi anne ve babasına bakmakla da yükümlüdür. Bu hususta bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter sözleriyle müminleri uyaran rahmet elçisi, putperest olan annesinin kendisini görmek isteğiyle yanına geldiğini söyleyen Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'ya onunla ilgilenmesi gerektiğini bildirerek farklı din ya da inançlara mensup olmalarının anne babaya olan bu sorumluluğu düşürmeyeceğine dikkat çekmiştir. Akrabalık bağlarının canlı tutulmasına özen gösterilmesini isteyen Yüce Allah, akrabalık ilişkilerini devam ettirenlerle ilişkilerini sürdüreceğini, onları ihmal edenlerle de ilişkisini keseceğini, ayrıca dünya ve ahirette kendisini cezalandıracağını bildirmiştir. Akrabalık ilişkilerine özen göstermesiyle bilinen Hazreti Peygamber de sıla-i rahmin gereği üzerinde önemli durmuş, bu ilişkileri canlı tutmanın aile içinde sevginin artıp malın çoğalmasına ve

ürün bereketlenmesine vesile olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda veren el üstündür. Vermeye geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Annene, babana, kız ve erkek kardeşine yardım et. Sonra yakınlık durumuna göre devam et buyurarak manevi paylaşımların yanı sıra maddi yardımlarla da akrabalara öncelik verilmesi gerektiğini bildirmiştir. Nitekim kişinin işlediği suçun diyetini verme ya da öldüğünde borçlarını ödeme sorumluluğu onun en yakınları olan akrabalarına aittir.

İnsanın sorumlu olduğu alanlardan biri de içinde yaşadığı toplumdur. Müminler ancak kardeştirler ayetinin ifade ettiği üzere toplum insanın en geniş ailesidir. Dolayısıyla insanın toplumun tüm bireylerine karşı sorumlulukları vardır ki bunların başında komşuları ilk sırada yer alır. Zira kişinin sevincinin de üzüntüsünün de ilk şahitleri olan komşular, aynı zamanda bir sıkıntı ya da ihtiyaç halinde varılacak ilk kapılardır. Allah Resulü, komşusunun şerrinden emin olmadığı kimse cennete giremez uyarısıyla, Müslümanın en yakınındaki komşularına güven vermesinin önemine işaret etmiştir. Çünkü sevgi ve saygıya dayalı bir ilişkinin temini için güven şarttır. Bu güveni sağladıktan sonra bir ihtiyacı olup olmadığını sorarak, hatta hayatın acı tatlı anlarını birlikte yaşayarak komşuluk ilişkilerini yaşatmak gerekir. Yanı başındaki komşusu açken tok yatan kimse, iman etmemiştir diyen Hazreti Peygamber, Müslümanlara komşuyu gözetme sorumluluğunu yüklerken, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse, komşusuna iyilik etsin buyurarak bu önemli vazifenin imanın gereklerinden olduğunu hatırlatmıştır. Hatta Allah'ın bu konuda hassasiyetini ifade etmek üzere, Cebrail bana komşu hakkına saygı göstermeyi o kadar çok tavsiye etti ki, komşunun komşuya mirasçı kılınacağını zannettim buyurmuştur. En yakınından en uzağına bütün komşularıyla iyi ilişkiler kurmakla görevli olan bireyler, toplumun zayıf kesimini oluşturan yetimler, öksüzler, kimsesizler ve muhtaç durumda olanların yeme içme, barınma gibi fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim imkanları sağlamak ve psikolojik destek sunmak suretiyle onları topluma kazandırmakla yükümlüdür. Çünkü bu kişiler toplum için birer emanet olduğundan özenle korunmaya ve bakılmaya muhtaçtır. Bunun için de Kur'an'da öksüz ve yetimlerin hakkına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmış, onların mallarını haksız yere almak yasaklanmış ve böyle davrananlara ağır cezalar öngörülmüştür. Allah Resulü de henüz reşit olmamış yetimlerin mallarının korunup gözetilmesi gerektiğini, öksüz ve yetimlerin mallarını yemenin helak edici şeylerden olduğunu belirtmiş, şefkate en çok ihtiyacı olan bu yavruların başını okşayana dokunduğu saç teli sayısınca iyilik yazıldığını müjdelemiş ve bu şekilde yetimlere iyilik yapanlarla kendisinin cennette yan yana bulunacağını bildirmiştir. Böylece Peygamberimiz, gönülleri yaralı bu kimselere eksikliğini duydukları sevgi ve merhamet gibi duygularla yaklaşmak gerektiğini ifade etmiştir.

öksüz ve yetimleri gözetmenin yanı sıra toplumdaki diğer ihtiyaç sahipleri de unutulmamalıdır. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de muhtaç ve yoksul durumda olanların mallarda hakkı olduğunu, bu durumdakilere yapılan harcamanın bir anlamda onlara kendi haklarını iade etmek olduğunu ifade etmiş ve muhtaç kimselerin yardımına koşmanın Allah'a karşı sorumluluk bilinci içerisinde yaşayan müminlerin özelliklerinden olduğunu bildirmiştir. Allah'a karşı sorumluluk bilinci en fazla olan Resulullah, peygamber olmadan önce olduğu gibi sonrasında da topluma karşı sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getiren bir örnek olmuştur. Bu bağlamda Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılayan ve onun yanında olanın mükafatının Allah tarafından fazlasıyla karşılanacağını, ihtiyaç sahiplerine yardım edenlerin ahirette mükafatlandırılacaklarını müjdelemiş, ayrıca dul kadınların ve fakirlerin nafakası için çalışan kişinin, Allah yolunda savaşan mücahit ya da gecelerini ibadetle, gündüzlerini oruçla geçiren kimse gibi olduğunu söylemiştir.

Peygamber Efendimiz sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona, "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise, "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz, "Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

أحد. سبحان الواحد الأحد.

hicrim günahkârım şeha. Ya Rabbena mağfirlena. İhsanı kıl eyle ata. Ya Rabbena mağfirlena. Sensin bizim ilahımız, İki cihan penahımız, arttı cürmü günahımız. Ya Rabbena mağfirlena. Ayıpların settarısın, mücrimlerin gaffarısın, alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena mağfirlena. Arzu sema, insü melek, tuyuru buş suda semek, senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena mağfirlena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma, verme halel.

Derdime derman yine sensin. Bir çare olan canıma canan yine sensin. Can gahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile

sinemi ol, merdümi çeşmin, dil ülkesine Câlis-i Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, isyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin.

0: Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyt Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.
1: Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. İstemem dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman esnafınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir mushafın eczasına? Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan leşi? Ürzümüzdür çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devletliden olsaydı halkın behresi, payitahtından bugün taşmazdı sarhoş narası. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu. Şaşmaz. Bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı. Asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman. Biz boğaz kaydındayız. Bir bakın. Hala mı hala ihtiras ardındayız? Saygısızlık el verir. Bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi. Hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusi izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz zevke dalmak şöyle dursun. Vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah intikam, yerde kalmış naaşa benzer kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa İstikbalinizden korkulur.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin, bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı,

emanete riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki Mü'minun suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Evet, 18. cüzde 3. konuya geçiyoruz. Kur'an, insanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 18. cüzün sonundaysa Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On sekizinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون

Mü'minun Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mü'minler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler, emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetlerine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi alakaya çeviriyor, alakayı şekilsiz et yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Onlardan yiyecek sağlıyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam size üstünlük kurmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalim

alimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınırız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkâra sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler: bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan. Sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi: Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süpürüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler: soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkârcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün

Eğer Hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek, yine de büyüklük taslayarak körü körüne taşkınlıklarını sürdürürler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler, hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. Peki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunların Rabbi Allah'tır diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin. Bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Hepsi Allah'a aittir diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarında akrabalık bağları kalacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse, işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse, kendilerine ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak, orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da

Bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik, bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkârcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin en üstünüsün. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, ayetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir suredir. Düşünesiniz diye, onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tevbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunun sizin için kötü olduğunu sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, bu sayıda şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir.
O kulağınıza geldiğinde bunu konuşmak bize yakışmaz ve sübhanallah bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara layıktır. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin, kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için
cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsinler ki böyle zorlanmalarından sonra onlara Allah rahmet ve mağfiretiyle muamele edecektir. Size gerektiği gibi açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam, inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da batıya da ait olmayan, ya neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretinde, satımında, kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler. Anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca, orada bir şey bulamaz ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga, onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar, neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir. Sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var yoksa şüpheye mi düştüler ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır.
emir verirsen mutlaka çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin, itaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden 3 vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbiselerinizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği 3 vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, açılıp saçılmadan giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitip bilmektedir. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize, birbirinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken, kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar, Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamandaki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber, yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir, senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce, omurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin, defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak, sonra bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar, seni tenzih ederiz, senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa, ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Kabit. Lütuf ve hikmetiyle kullarına vermiş olduğu maddi manevi rızıkları sıkan, tutan, daraltan, zorlaştıran. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Kulun Rabbin asıl ve mutlak hüküm sahibi oluşunu anlamaya ihtiyacı vardır. Biz de esma yolculuğunda Rabbimizi hakkıyla tanımaya azmettik. O halde gel bugün Rabbin hükmünü bize hissettirecek bir esmayı tanıyalım. Rabbimiz bizleri hükmüne razı kullarından eylesin. Kelime anlamı almak, tutmak, sahip olmak, daraltmak olan kaps kökünden kabıt esması, rızkı daraltan, canlıların ruhunu alıp hayatlarına son veren anlamına gelir. Allah'ın kabıt oluşu, bütün varlığı kudret kabzasında tutmasıyla kendini gösterir. Güneşin gün içindeki hareketleriyle varlığın gölgesini kısaltmasından, insanların kendilerinin sandıkları rızıklarının bir depremle yahut yangınla ellerinden alınmasına kadar her darlıkta Rabbin kudretine şahit oluruz. Yüzümüze vuran güneşin önüne bulut perdelerini çekerek de Rabbimiz bize kendini hatırlatır. Karanlığın üzerine güneşi doğurup karanlığı kısarak da. Ama biz bunlara aşina olduğumuz için çok da dikkat etmeyiz.

sormaya hakkı yoktur elbet. Bu soruyu kendine sorabilirse ne âlâ. Rabbin kulundan dilediği de kendini yoklamasıdır aslında. Bir hata mı ettim? Neyi yanlış yaptım? Nerede tökezledim diye sorması. İsyanla değil, halis niyetle kendini düzeltmek için, farkına varmak için sorması. Bu sorular bizi Rabbimizle muhabbete yakınlaştırır. Tövbe, insanın Rabbi ile en saf halinde karşılaşmasıdır çünkü. Muhabbetin başlangıcıdır. Rabbimiz bizi tövbesi bol, muhabbetli kullarından eylesin. Kimi insan kendine hiçbir fenalığı yakıştıramaz. Kötü olan ne varsa etrafından bilir. Kendi hep haklıdır. Biri onu kızdırdığı için bağırmıştır mesela. Hak etmiştir karşısındaki. Galeyana gelip olmadık laflar etmiş, kalp kırmıştır. Ama haklıdır. O da öyle yapmasaydı o zaman der. Beni hayat bu hale getirdi der. Bahanesi çoktur. Hiç aklına gelmez Efendimiz'e bir zamanlar yapılan haksızlıklar. Ve onun bu haksızlıklar karşısında nasıl davrandığı. Hiç sormaz kendine, o niye benim gibi davranmadı diye. Efendimiz, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim, buyurmuştur oysa ki. Güzel ahlakın kişinin kendisini tamamladığını yaşayarak göstermiştir bize. Her türlü kavga ve kargaşadan uzaktı onun davranışları. Sakindi. Kişilerin davranışlarını belirlemesine izin vermezdi. Her zaman en doğrusu, Rabbin razı olacağı neyse onu yapardı. Ben haklıyım diyerek yakıp yıktığını gören hiç olmamıştı. Sadece bunları düşünerek paye biçsek kendimize, aslında en başta sorduğumuz sorunun cevabını bulacağız. Yanlışım neydi? Doğruyu her davranışımızda hatırımızda tutmayı nasip etsin bize Rabbimiz. Kendi günahlarımıza kör olmaktan Allah'a sığınırız. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Mü'min ferasetlidir. Olayların ardındaki hikmetleri görmeye uğraşır. Bu yüzden bir musibet isabet ettiğinde kişilere ve sebeplere takılmaz. Büyük resme bakar. Falanca eziyet etmiş, filanca hakkını vermemiş, ruhu sıkışmış, rızkı daralmış. Asıl sebep olan kim? Kişiler mi, olaylar mı? Hepsi sebep. Rızkın asıl sahibi olan Allah vermemeyi dilerse, akan sular durur, ferah kalpler daralır, yolunda giden işler kesatlaşır. O halde benim her işimi kabıt olan Rabbimden bilmem gerekir. Kimden ne gelirse gelsin, Rabbin bilgisi ve izni dahilinde olduğunu hatırlamam ve onun merhametine sığınmam gerek. Kabıt olan Rabbimin aynı zamanda basit olduğunu da unutmamam gerek. Sıkıp daralttığı gibi dilerse açıp genişleteceğine de ferahlatacağına da imanım vardır. Sıkıntıya soktuysa nefsime dönerim. Nerede hata ettiğimi bulmaya çalışırım. Tövbemi artırırım, halimi gözden geçiririm. Peygamberimin davranışlarıyla ne kadar örtüşüyor davranışlarım, tepkilerim, sözlerim, halim, ona bakarım. Bilirim ki her sıkıntının bir anlamı, bir hikmeti vardır. Ve yine her sıkıntının ardında bir ferahlık. Yeter ki ben Rabbimin bana ne demek istediğini fark edeyim, onunla olan muhabbetimi derinleştireyim, kulluğumu iyileştireyim. Verdiği zaman şükredip, aldığı vakit uzaklaşan, kalbi soğuyan kullardan olmayayım. Şükrünü artıran hangi kul Rabbin merhametinden mahrum kalır? Rabbimiz bizlere hikmetini gören kalpler versin. Kalpleri gafletleri yüzünden daraltan, marifetiyle genişleten ya kabıt. Her daraldığında seni hatırlayıp ferahlayan halis kullarından eyle bizi. Kendi haline bırakılmaktan ve günaha bulanmaktan sana sığınırız.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den Dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den Dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Temmuz 2026 Pazar. Hicri takvime göre 20 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 22 Haziran 1442. Tarihte bugün. Barbaros Hayreddin Paşa'nın vefatı 1546. Başbağlar katliamı 1993. Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberimiz ve gençlik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençleri toplumun en dinamik ve değerli unsurları olarak görmüş, onların eğitimi, ahlaki gelişimi ve sorumluluk bilinci kazanmaları için büyük çaba harcamıştır. O, gençleri İslam'ın yayılmasında aktif roller üstlenmeleri için teşvik etmiş ve onlara büyük görevler vermiştir. Gençlerin enerji dolu, cesur ve öğrenmeye açık yapıları Hazreti Peygamber'in davetinde önemli bir yer tutmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde birçok genç sahabe bulunmaktaydı. Örneğin Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak göndermesi, Usame bin Zeyd radıyallahu anhi ordu komutanı tayin etmesi gençlere duyduğu güvenin en büyük göstergelerindendir. Gençliği iyi değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Peygamber Efendimiz, beş şey gelmedi.

0: Gitmeden önce beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlamadan önce gençliğin hadisiyle gençliğin fırsatlarla dolu bir dönem olduğunu ifade etmiştir. Bu anlayış Müslüman gençlerin sadece bireysel değil toplumsal sorumluluklar da üstlenmesi gerektiğini ortaya koyar. Bir hadis. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

112. gün. Şeytan, insanın zalim düşmanı. Ayet-i Kerime Meali. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Araf Suresi 27. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Said el-Hudri'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İblis Rabbine, senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki, ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim demiş, Allah da izzetim ve celalim hakkı için onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım karşılığını vermiştir. Fetva. Bir kimse namaz kılmayan eşinden dolayı sorumlu mudur? İnsanın emri bil marufa en yakınlarından, ailesinden başlaması esastır. Nitekim Hazreti Peygamber'e de böyle emredilmiştir. Rabbimiz ona tebliği emrederken önce en yakın akrabanı uyar buyurmuştur. Eşlerin birbirlerine ve çocuklarına karşı maddi konularda olduğu gibi manevi alanlarda da sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 讯。
1: Biz dünyadan giderolduk. Kalanlara selam olsun.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

bu dünyanın güzelliğine tamah etmektesin. Ama bu tamah o sonsuz alemin, o mana aleminin güzelliğine perde oluyor. Gururla dolu olan bu hayatın zevki seni gerçek hayattan, doğruluk hayatından uzaklaştırıyor. İyi bil ki dünya malına aşırı düşkünlük, maddeye karşı duyulan tamah seni kör eder. Senden yakini, yani tam inancı alır götürür de seni şüphelere düşürür. Tamah yüzünden hak sana batıl görünür. Ey hak yolcusu, tamahtan kaç kurtul. Ayağını hakikat dergahının eşiğinin başına bas. O kapıdan içeri girebilirsen bu dünya hayatının kötülüklerinden kurtulursun. Olgunlaşırsın ve dünyanın gamından da neşesinden de dışarıya adım atmış olursun. O zaman senin gönül gözün, can gözün aydınlanır. Hakkı hakikati görür, din ve iman nuruyla parlarsın. Şimdi öğütleri canla başla dinle. Dinle ki üzüntüden, korkudan kurtul. Manevi rahata kavuş, eminliğe eriş.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. "Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim," demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve "onu kurt yedi," demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş.
oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynıyla imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Radyo. Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

mum ışığından aydınlığa. Elektrik. Alparslan Akça. Elektrik, modern dünyanın damarlarında akan kan gibi. Ama insanlığın bu görünmez gücü kontrol altına alması, bir sabah uyanıp buldum diyerek olmadı. Bu süreç yüzyıllar süren bir macera. Elektriğin serüveninde ilk kıvılcımlar, statik elektrik ve bir uçurtma deneyi. İnsanlar aslında elektriği eski çağlardan beri biliyordu. Kehribarı kumaşa sürttüklerinde saçlarının havaya kalktığını görüyor ama bunu tanımlayamıyorlardı. Benjamin Franklin o meşhur ve oldukça tehlikeli uçurtma deneyini gerçekleştirerek gökyüzündeki şimşeğin aslında statik elektrikten başka bir şey olmadığını kanıtladı. İnsanlık kadim zamanlardan beri tanıdığı fakat adını koyamadığı elektriğin doğanın bir parçası olduğunu gördü. 1800'lerin başında İtalyan fizikçi ve biyolog Luigi Galvani ölü bir kurbağanın bacağına metal bir neşterle dokunduğunda bacağın seyirdiğini, kas ve sinir hücrelerinin elektrik ürettiğini fark etti. Onun arkadaşı bir diğer fizikçi Alessandro Volta ise olay kurbağada değil metallerde der gibi dünyanın ilk pili olan voltaik pili icat etti. Böylece insanlık elektriğin öncüleri arasına adlarını yazdıran bu insanların buluşlarıyla elektriği sadece şimşek çaktığında görmüyor, onu bir kutunun içine de hapsedebiliyordu artık. Volta'nın icat ettiği pilin iki ucuna bağlanan bakır teller hem elektriği iletiyor hem de ışık veriyordu. Bu ışık ampule giden yolda ilham oldu. Zira insanlar aydınlatma aracı olarak mum, kandil, meşale veya gaz lambası kullanıyordu. Bunlar da güvenli ve pratik sayılmazdı. İngiliz kimyacı Humphry Davy ilk ampulü icat etti. Fakat bu ampulü çalıştırmak için çok fazla elektrik akımı gerekiyordu ve ışığı parlak sayılsa da yanma süresi çok kısaydı. İşlevseldi fakat uzun ömürlü değildi. Evlerde kullanılamadı. Madenlerde ve sokak aydınlatmalarında kendine yer bulabildi. Thomas Edison'a gelene kadar irili ufaklı çok fazla denemeler gerçekleştirildi. Davy'nin öncül çalışmalarından sonra İskoç bilim insanı James Bowman Lindsay, İngiliz bilim insanı Warren de la Rue ve İngiliz kimyacı Joseph Swan'ın çalışmaları bunlardan bazılarıydı. Günün sonundaysa doğru akımı bularak ampulü geliştiren Thomas Edison, elektrik direnci yüksek, karbon filamanlı bir ampul için patent aldı. Thomas'ın doğru akım sistemi, elektriği uzak mesafelere taşımakta çok verimsiz kalınca, Amerikalı mucit Nikola Tesla, günümüzde yaygın olarak kullanılan alternatif akım sistemini geliştirdi. Böylece elektrik çok daha uzaklara, çok daha az kayıpla taşınabiliyordu. Sonuç olaraksa bugün evlerimizdeki prizlerde Tesla'nın sistemi akıyor, telefonlarımız ve pillerimiz Edison'un sistemiyle çalışıyor.

Emanet bilinci açısından çevre ahlakı. Doktor Kamil Yaşaroğlu. İslam'da emanet anlayışı, insanın varlıkla ve özellikle çevreyle ilişkisini belirleyen temel ahlaki ilkelerden biridir. Emanet denildiğinde ilk olarak bir kimseye koruması için geçici olarak bırakılan şey akla gelir. Ancak bu kavram çok daha geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. İnsanın başta Allah olmak üzere kendisi, toplum ve tabiat karşısındaki bütün sorumluluklarını kapsar. Bu bağlamda emanet, iman, ibadet gibi dini yükümlülükler, beden ve ruh sağlığı, servet, makam, mevki gibi imkan ve kabiliyeti gerektiren hususlar, sözleşmeler, mesken ve aile mahremiyetine saygı gibi dini, ahlaki, içtimai ilke ve kuralları da içine almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de emanete riayet, müminlerin başlıca meziyetleri arasında zikredilmektedir. Emanet zayi olduğunda, kıyameti bekle hadisinde de dikkat çekildiği üzere, hangi türden olursa olsun, emanete hıyanetin yaygınlaşması ve güvenin ortadan kalkmasının toplumsal bir felaket olduğu anlatılmak istenmiştir. Hazreti Peygamber de emanete hıyanet etmeyi münafıklık alametleri arasında saymıştır.

İnsanların çevreye karşı tutumları genellikle sahip olma ve emanet olarak görme şeklinde iki ana yönelimle ifade edilmektedir. Sahip olma yaklaşımındaki insan, doğal çevre üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahip olduğu kanaatini taşır. Kullan, tüket ve at anlayışıyla hayatını sürdürür. Bu yönelim daha çok aşırı tüketim isteği olarak kendini gösterir. Tabiatı emanet olarak kabul eden anlayıştaysa birey, tabiata hükmetme yerine onun mutlak sahibinin Yüce Allah olduğunun farkına varır. Hayatta olduğu süre içinde onun kendisine verilen bir emanet olduğunu dikkate alır ve bu sorumluluk bilinciyle davranır. İslam dinine göre çevre, insanın sahip olduğu değil, kendisine emanet edilmiş bir alandır. Allah'ın insanı, canlılar içinde çevreyi en üst düzeyde algılayabilen bir varlık olarak yaratması sebebiyle doğayı, göklerde ve yerde olan her şeyi onun hizmetine vermiş, yeryüzünde emaneti yüklenmesi sebebiyle de onu sorumlu tutmuştur. Diğer taraftan dünyada hava, toprak ve su gibi doğal kaynaklar sadece insanın değil, yeryüzündeki bütün canlıların ortak kullanımına sunulmuş olup, korunması gereken ilahi emanetlerdir. Dolayısıyla çevreye karşı bu duyarlılıkla davranmak her bireyin görevidir. Emanet bilinci insanı tüketici olmaktan çıkarıp koruyucu, onarıcı ve sorumlu bir varlık haline getirir. Bu bilincin çevreyle ilişkisinde üç temel durum söz konusudur. İsraf etmemek, zarar vermemek ve dengeyi korumak. Peygamber Efendimiz çevre ve emanet ilişkisini pratik hayatta somutlaştırarak emanet anlayışının yaşanan bir ahlak olduğunu vurgulamıştır. Söz gelimi abdest alırken bile su israfını yasaklaması, ağaç dikmeyi teşvik etmesi, hayvanlara eziyeti kınaması, savaş sırasında çevreye zarar vermeyi sınırlaması bu konudaki yönlendirmelerinden bazılarıdır. Peygamberin abdest alırken bile suyu israf etmemeyi öğütlemesi, çevre ahlakının ibadet hayatıyla da bağlantılı olduğunu gösterir. İslam savaş hukukuna göre savaş halinde bile bir ordunun ağaçlarını kesmesi, meyve bahçelerini yakması, tarım ürünlerini tahrip etmesi, hayvanları telef etmesi ve su kaynaklarını zehirlemesi gibi çevreye zarar veren her türlü eylem yasaklanmış ve bu konuya ilişkin tedbirler alınmıştır. İslam'ın öngördüğü bu ilke ve prensipler dikkate alınmadığı zaman günümüzde olduğu gibi çok tehlikeli çevre krizlerinin insan ve diğer canlıların hayatlarını tehdit eder boyutta ortaya çıkması, ayrıca tabiatın ekolojik dengesinde önlenemez bozulmaların meydana gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Kaynakları hor kullanmak ve gelecek nesillerin hakkını gasp etmek, çevreyi ve doğayı tahrip etmek, nimetlerin şükrünü yerine getirmemek ve emanete ihanet etmek anlamına gelir. İnsanoğlu bu sorumluluğu yerine getirmediği zaman ortaya çıkan bozulmayı Yüce Allah şöyle ifade etmektedir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Osmanlı arşivlerindeki ferman örneklerinde çevre temizliğiyle ilgili tedbirlere sıklıkla yer verildiği görülür. Çeşitli fermanlar ve mahkeme kayıtlarında cami ve semt temizliğinden mahallenin kar ve buzlardan arındırılmasına, kurban atıklarının çevreye bırakılmamasından ev ve dükkan önlerinin temizlenmesine, hatta sokaklara çöp dökülmemesine kadar bazı tedbirler alınmış ve uygulanmıştır. Günümüzde atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile ilgili faaliyetler, israfın önlenmesi ve kaynakların yeniden değerlendirilmesi açısından önemli adımlardır. Bu adımlar aynı zamanda emaneti koruma bilincinin kurumsal yansıması olarak görülebilir. Benzer şekilde okullarda yürütülen çevre eğitimi projeleri, genç neslin bu bilinçle yetişmesini hedeflemektedir. Emanet bilincinin eğitimde kalıcı hale geleceği unutulmamalıdır. Günlük hayatımızda yaptığımız küçük ama olumlu etkisi büyük tercihler, çevre emanetine nasıl yaklaştığımızı göstermektedir. Suyu gereksiz yere kullanmamak, gıda israfından kaçınmak, geri dönüşüme dikkat etmek, doğaya zarar veren alışkanlıklardan uzak durmak gibi tutumlar aslında büyük bir ahlaki duruşun küçük yansımalarıdır. Bugün israf yüzünden çöpe giden tonlarca gıda, bilinçsizce boş yere kullanılan yığınla ilaç, ihtiyaç olmadığı halde tüketilen elektrik ve su milli servetimizin de heba olması anlamına gelmektedir. Halbuki her biri bize Allah tarafından bir süreliğine emanet edilmiş olan bu nimetler, değerlerine uygun biçimde kullanılmayı hak etmektedir. Unutmamalıyız ki çevreyi korumak sadece gelecek nesillere bırakılacak temiz bir dünya anlayışı olarak anlaşılmamalı.
aynı zamanda insanın kendi ahlaki duruşunu koruma meselesi olduğu da bilinmelidir. Emanete sahip çıkan insan hem kendisini hem de dünyayı korumuş olur.

yapay zeka nasıl ikna ediyor? Meryem Kılıç. Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte psikoloji ile teknolojinin kesişiminde yapay zeka destekli ikna süreçleri tartışmalı bir alan haline gelmiştir.

yapay zeka sistemleri yalnızca sınırlı demografik bilgilere sahip olsa bile çevrim içi tartışmalarda çoğu insandan daha etkili ve ikna edici olabilmektedir. Yapay zeka temelli iknanın en güçlü yönlerinden biri kişiselleştirme kapasitesidir. Geleneksel yöntemler insanları geniş kategorilere ayırırken yapay zeka her birey için detaylı bir psikolojik profil oluşturabilir. Bu yöntemle dil kullanımı, tepki süresi, duygusal eğilimler ve davranış kanıpları ve davranış kalıpları analiz edilerek bireyin hangi tür mesajlara daha açık olduğu belirlenir. Bu sayede yapay zeka yalnızca ne söylemesi gerektiğini değil, bunu nasıl, ne zaman ve hangi sırayla söylemesi gerektiğini de organize eder. Kimi birey korku temelli mesajlara daha duyarlıyken, kimileri umut veya mantık temelli mesajlara daha açıktır ve yapay zeka bu farklılıkları tespit ederek stratejisini buna göre şekillendirir. Kişiye özel mesajlar beynin ödül sistemini daha güçlü biçimde harekete geçirmektedir. Ayrıca insan zihni, akıcı ve tanıdık bilgileri daha güvenilir kabul etme eğilimindedir. Yapay zeka, insan zihninin bu özelliğini kullanarak mesajlarını mümkün olan en anlaşılır ve tanıdık biçimde sunar. Böylece kişi, mesajın doğruluğunu sorgulamak yerine onu daha hızlı kabul etme eğilimi gösterir. Yapay zeka, kullanıcının o anki zihinsel durumunu anlamak için hem doğrudan hem de dolaylı verileri analiz edebilir. Örneğin kişinin mesaj tonundan analitik düşünmeye açık ve dikkatli bir durumda olduğunu tespit ettiğinde daha mantıksal argümanlar sunar. Bunun yanında kullanıcının yorgun, stresli ya da dikkat açısından dağınık bir durumda olduğunu tespit ettiğinde güven veren bir dil tonu, kısa ve net ifadeler ve duygusal bağ kurmaya yönelik argümanlar üretir. Bu esneklik yapay zekanın ikna sürecini bireye özgü hale getirerek etkisini önemli ölçüde arttırır. Kişi kendi kararını verdiğini düşünse de aslında önceden kurgulanmış bir yönlendirme süreci içinde hareket eder. Bu durum ikna sürecinin görünmezleşmesine yol açar ve kişiler karşılaştıkları mesajların bir algoritma tarafından üretildiğini çoğu zaman düşünmezler ve daha kolay ikna olurlar. Yapay zekanın ikna etkisi günümüzde bireysel karar alma süreçlerinin yanında reklamcılık, siyaset ve dijital iletişim gibi pek çok alanı dönüştüren bir güç haline gelmiştir. Reklamlar artık yalnızca ürün tanıtımı yapan içerikler değil, aynı zamanda kullanıcı davranışlarını analiz eden, gelecekteki ihtiyaçları tahmin eden ve buna göre öneriler sunan sistemlere dönüşmüştür. Örneğin kullanıcı bir ürünü incelerken, o ürüne ne zaman ihtiyaç duyabileceği de tahmin edilerek, ürün ona uygun zamanda yeniden sunulur. Bu durum, reklamcılığı pasif bir iletişim biçiminden çıkarıp, aktif bir yönlendirme mekanizmasına dönüştürmektedir. Yapay zeka ayrıca reklamla içerik arasındaki sınırı da belirsizleştirmektedir. Sosyal medya platformlarında karşılaşılan içerikler, öneri sistemleri ve kişiselleştirilmiş akışlar çoğu zaman reklamla organik içerik arasındaki farkı ortadan kaldırır. En etkili ikna biçimi reklam gibi görünmeyen içeriklerdir. Bu görünmezlik yapay zeka temelli iknanın güçlü yönlerinden biridir. Çünkü birey etkilendiğinin farkında olmadığında daha az direnç gösterir. Ancak bu gelişmeler ciddi etik sorunları da beraberinde getirir. Yapay zeka, kullanıcıların psikolojik zayıflıklarını analiz ederek bu zayıflıklara uygun stratejiler geliştirebilir. Bu durum, ikna ile manipülasyon arasındaki sınırı bulanıklaştırır. Özellikle veri mahremiyeti, bireysel özellik ve bilgi güvenirliği gibi konular bu ikna biçiminin en kritik tartışma alanlarını oluşturmaktadır. Yapay zekanın ikna gücü toplumsal düzeyde de önemli sonuçlar ortaya çıkarır. Bu sistemler geniş kitlelere aynı anda ulaşarak kamuoyu oluşturabilir, politik görüşleri etkileyebilir ve toplumsal kutuplaşmayı artırabilir. Özellikle yanlış bilgi üretimi ve yayılımı açısından ciddi riskler söz konusudur. İkna gücünü artıran faktörlerin bazı durumlarda doğruluğu azaltması bu sorunu daha da karmaşık hale getirir. Bilgi yoğunluğu arttıkça doğrulanmamış veya hatalı içerik üretme olasılığı da yükselir. Ve bu durum bireylerin yanlış yönlendirilmesine yol açabilir. Sonuç olarak yapay zeka ile ikna arasındaki ilişki yalnızca teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda insanın düşünme, karar verme ve dünyayı algılama biçimini dönüştüren bir süreçtir. Artık ikna, güçlü bir argüman sunmanın yanında doğru zamanda, doğru miktarda
ve doğru biçimde bilgi sunarak bireyin karar sürecini yönlendirmekle ilgilidir. Bu yeni gerçeklik, bireylerin daha bilinçli, daha eleştirel ve daha dikkatli olmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü en etkili ikna biçimi, fark edilmeden gerçekleşen iknadır.

Modern Çağ ve Yalnızlık Sorumsalı Doktor Kübra Çiçekli Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna, yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ne yanar kimse bana, ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım, bağdı sabahdan gayrı, Huzuli. Modern çağın rüzgarına kapılan günümüz insanı, gündelik yaşamın koşturmacası içinde giderek yalnızlaştı. Görünürde içine girdiği döngüden zaman bulamaması buna sebep olurken, aslında bu bireyselleşme adına kaldırım taşlarını döşediği yolun onu ulaştırdığı noktaydı. Modern zamanlarda insanın kıymeti ve değeri, amaç ve hedefinde ne kadar başarılı olduğuyla paralel algılandı. Geleneksel ahlak anlayışının, insani vasıfların, değerlerin bir kenara bırakıldığı bu dönemde, toplumsal düzlemde değişen algılar, insanların bireysel hayatlarında da etkili oldu. Son yüzyılda insanı merkeze alan indirgemeci yaklaşımda, teorik temellerinin oluşturulduğu bencilliğin yükselen anlayış olması, diğer kamlığı öldürürken, paralelinde ilerleyen ve hazzı merkeze alan hedonist yaklaşım da kanaati, vefayı, sabrı yok etti. Artık dost, akraba, konu komşu kişinin mutluluğuna hizmet etmiyorsa, amaçlarını gerçekleştirmesinde ve başarılı olmayı istediği alanlarda ona destek sağlamıyorsa, onun için anlam ifade etmez hale geldi. Çünkü o güne kadar korunan normlar, değerler ve kişinin faydasına olmayan her şey, modernite ile saçma kabul edilmiş, zamanla toplum içinde geniş uygulama sahası bulacak bir hüviyet kazanmıştır. Bireyselleşme adı altında modern insan kendisine hapsedecek zincirlerin halkalarını bizzat yine kendisi birleştirmiş, teorik zeminse Machiavelli'nin amaç uğruna her şeyi meşru kabul eden opportunist yaklaşımıyla tamamlanmıştır. Artık modernite ile görünür olan değer kaybı, İslam dininin müntesiplerine öğütlediği insan ilişkilerinde dengeyi sağlama, karşıdakinin de hakkını koruma ve bağların kopmaması kurallarının yavaş yavaş gündemden düşmesine sebep oldu. Fıtratın aksi yönünde kaydedilen gelişmelerle aslında kendi ayağına çelmeyi takan insan, nefsinin esiri olduğu bu yolda kendisine en büyük kötülüğü yine kendisi yapmış oldu. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallar, korunmasını istediği bağlar, insan onuruna, şerefine ve haysiyetine yaraşır, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi içindi. Allah Teala'nın korunmasını istediği bağların başında, onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir ayeti kerimesiyle dikkat çektiği sıla-i rahim gelmektedir. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz, Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının ayetinden de anlaşıldığı üzere, insanın akrabaları, komşuları ve ailesiyle kurduğu yakınlık, onun Allah'la kurbiyetine vesiledir. İlişkilerin korunmasında herkesin sorumlulukları vardır. Hazreti Peygamber, Allah Teala'nın sıla-i rahim için, ey akrabalık bağı, her kim sana bağlı bulunur, kısımlık bağını ekler durursa, ben de ona rahmetimi ekler dururum. Kim de seninle münasebetini keserse, ben de ona rahmetimi keserim buyurduğunu hatırlatarak, herkesin üzerine düşen payı alması gerektiğini bizlere aktarmaktadır. Dünyada kendisine özgü ve biricik haliyle,

özgün ve özgür bir birey olan insan, varoluşunun sorumluluğuna sahip ve bütün eylemlerinden sorumlu olma açısından ontolojik olarak yalnızdır. Dünyadayken hayatını paylaştığı herkese onu ancak sosyal yalnızlıktan koruyabilir. İnsanın kurduğu ilişkiler dünya hayatının güzelleşmesini sağladığı gibi aynı ilişkiler çok zorlayıcı da olabilir. Sıla-i rahim bağları içinde kıskanç, haset figürlerle ilişki kurmak ve bu tür kimliklere tahammül etmek, komşu, dost, akrabayla bağ korumak kişiyi bazen zorlar. Bu noktada Allah'ın emrini yerine getirmek için nefsine zor ve ağır gelen şeyleri yapması kişinin tekamül yolunda aşacağı bir eşiktir. Buradan hareketle tasavvufi anlamda insanlardan kaçıp yalnız kalan kişinin hakka ulaşmak için yaptığı manevi yolculukta kat ettiği mesafe, toplum içinde yaşayıp insanlarla iletişimi ve ilişkisini dengede yürütenin kat ettiği mesafeden daha azdır. Aynı zamanda kişinin belli bir müddet uzlete çekilmesi, etrafının kalabalık oluşuna aldanmayıp aslında ontolojik olarak yalnız olduğunun farkına varması, onun çevresindekilerle yapıcı ve anlamlı ilişkiler kurabilmesinde etkilidir. Yalnızlık, insan duygusunun en derinindeki gerçeğidir. Yalnız olduğunu bilen ve bir başkasını arayan tek varlık yine insandır. Bu nedenle modern dönemde kaybedilen değerlerle bireyselleşme yolunda ilerleyen insan, suni kaygılar ve amaçları gündeme taşıdı. Fıtri olandan uzaklaşarak çevresiyle bağını koparan insan, oluşan boşluğu durmadan ilerleme, yarışma, rekabet, doyumsuzluk, çekemezlik, düşmanlık gibi duygularla doldurdu. Ancak varoluşuna aykırı olan bu çaba, insan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyerek onu mutsuzluğun merkezi olan yalnızlığa itti. Halbuki Kur'an'da müminlerin kardeş olduğu hatırlatılarak, Cenab-ı Hak yarattığı kulunun önünde açtığı ufukla aslında ona mutluluğunun da yolunu göstermektedir. Akrabalarına ve çevresine sevgiyle yaklaşmak ve onlara iyilikte bulunup sıkıntılarını gidermek, hastane ziyaretinde bulunmak, cenaze merasimlerine katılmak, herkese selam verip tebessüm etmek, kimseye sıkıntı ve eziyet vermeyerek Allah'ın emir ve kurallarına riayet eden insan, aslında aksi olduğunda ortaya çıkacak mutsuzluğunun önüne geçmiş, kendisi için en büyük iyiliği yapmış olur. Bununla birlikte insan ilişkilerinin zayıflaması ve kopmasında kıskançlık, haset, gıybet, dedikodu gibi Allah'ın hoş görmediği eylemler oldukça etkilidir. Özellikle rekabet ortamının körüklendiği dijitalleşme ile beraber gerçeklikten uzak olan sanal hayatların yansıtıldığı günümüzde insan, ötekinin hayatının mükemmelliğine hasetle bakar ve kıyaslama yapmaktan kendini alamaz hale geldi. Allah'ın verdiği nimetin kimsenin gözüne sokulmaması dinin temel öğretilerindendir. Peygamber Efendimizin, kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur buyruğu üzere nimet insana emanettir ve kişi başkalarına yardım edebildiği ölçüde kendi kurtuluşunu elde eder.

0: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Temmuz 2026 Pazar. Hicri takvime göre 20 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 22 Haziran 1442. Tarihte bugün. Barbaros Hayrettin Paşa'nın vefatı 1546. Başbağlar katliamı 1993. Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberimiz ve gençlik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençleri toplumun en dinamik ve değerli unsurları olarak görmüş, onların eğitimi, ahlaki gelişimi ve sorumluluk bilinci kazanmaları için büyük çaba harcamıştır. O, gençleri İslam'ın yayılmasında aktif roller üstlenmeleri için teşvik etmiş ve onlara büyük görevler vermiştir. Gençlerin enerji dolu, cesur ve öğrenmeye açık yapıları Hazreti Peygamber'in davetinde önemli bir yer tutmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde birçok genç sahabe bulunmaktaydı. Örneğin Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak göndermesi, Usame bin Zeyd radıyallahu anhi ordu komutanı tayin etmesi gençlere duyduğu güvenin en büyük göstergelerindendir. Gençliği iyi değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Peygamber Efendimiz, beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil, ihtiyarlamadan önce gençliğin hadisiyle gençliğin fırsatlarla dolu bir dönem olduğunu ifade etmiştir. Bu anlayış, Müslüman gençlerin sadece bireysel değil, toplumsal sorumluluklar da üstlenmesi gerektiğini ortaya koyar. Bir hadis. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Yemen'de yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir, ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işittiği bir sözü şöyle dile getirdi.
1: Ben Allah Resulü'nden dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini işittim.
0: Bu hadis öyle benimsendi ve öyle nakledildi ki Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el Askalani ile bir Yahudi arasında yaşanan olaya konu oldu. Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçiyordu. Yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi atının yularını yakaladı ve ona sordu.
2: Sakin.
3: Hey tamam sakin ol.
2: Canına mı susadın be adam?
3: Şeyh Hulistan, sana soracağım bir soru var.
2: Sor bakalım, neymiş seni bu kadar meraklandıran şey?
3: Senden işittiğim bir söz var. Bu söz aklımı kurcalıyor. Peygamberiniz Muhammed'in dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini söyledin.
2: Evet, öyledir. Peki senin aklını kurcalayan nedir?
3: Halimi görüyorsun. Ben yağ satan bir adamım ve kirpas içindeyim. Şimdi bana söyle bakalım, sen nasıl bir zindandasın, ben nasıl bir cennetteyim?
2: Allah'ın ahirette bir mümine hazırladığı nimete bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Ve sen de Allah'ın ahirette bir kafire hazırladığı acıklı azaba bakarak cennette sayılırsın.
0: İbni Hacer el Askalani'nin bu cevabı karşısında Yahudi şaşırdı, çok etkilendi ve Müslüman oldu.
4: Hadislerin hikayeleri.

Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

Olma mahrumu hayatı ebedi. İlm ile fark ede gör niku bedi. İlmin envaı ile ol mali. Belki lazım gele istimali. Ebedi hayattan mahrum olma. Ve iyi ile kötüyü ilim vasıtasıyla birbirinden ayır. Çeşitli ilimler ile kendini donat, zihnini doldur. Belki bir gün ihtiyacın olur da kullanman gerekir.

bilmektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Bu bir kuru.

deme, çok tat kıldım deme, okudum bildim deme, çok tat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey nimete ermiş kişi, gücün yeterken şükret. Şükredersen Allah nimetini artırır. Nimete kavuşan kişi çoğu zaman kendi eski halini unutur. Fakat şükrederse nimet ondan yüz çevirmez. Az da olsa bir iyiliğe karşı şükür kıl. Nimet çok olursa onun değerini bil.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekliyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: sevgi, çok sevdiğim arkadaşlar için Hasan Sarındık'tan bir ezgi istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Hasan Sarındık'tan İsmailce eserini istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Canım yeğenim Arda için gelsin. Herkese iyi dinlemeler.

Tarsus'tan Ünal Demir. Seni anlatamam adlı ilahiyi, canım kızım için, damadım için, İstanbul'daki ve Afşin'deki torunlarım için istiyorum.

Ömer Faruk Güney'den annem ilahisini çalmanızı istirham ediyorum. Yunus Aslım ben. Tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine selam olsun.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Oğlunun torunu, ben Çamlıbel, ben oğluyum. Ben dünlerin yarını, Köroğlunun torunu, ben Çamlıbel, ben oğluyum. Yüreğim çatalcadır, bakışım kartalcadır, ufuklara sevdalıyım. Türkü söyler dillerim, nasıldır ellerim, ben söğütlerin dalıyım. Ben gönüller bekçisi, dertlerine

Selamünaleyküm. Ankara'dan Feridiye Sutoğlu. Sizden Ya Muhammed Mustafa'dır ilahisini istiyorum. Bütün ümmeti Muhammed'e gelsin. Selamünaleyküm.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

İnsani sorumluluk, büyük emanet. Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. İnsan ne kadar sorumluluk sahibi olursa olsun, bireysel olarak yapabilecekleri sınırlıdır. Toplumsal sorumluluklarının tamamını kendi başına yerine getirmesi mümkün değildir. Bu nedenle insanlar toplumsal dayanışma ve işbirliği içerisinde huzurlu bir toplum için birlikte çaba sarf etmelidirler. Allah'ın yeryüzündeki halifesi konumunda olan insanoğlu, Rabbinin kendisine sunduğu hayatı yine onun razı olacağı şekilde imar etmek ve yönetmekle görevlidir. Bu görev gereği toplumu oluşturan her birey, kurulan düzende üzerine düşeni en güzel şekilde yapmak durumundadır. Allah Resulü, herkesin bulunduğu mevkide görevlerinin olduğunu bildirerek, sorumluluk paylaşımının her düzeyde gerçekleşmesi gerektiğini şu sözlerle dile getirmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin bireyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Sağlıklı ve huzurlu bir toplumun teşekkülü ancak sorumluluklarının farkında olup bunları yerine getirme çabasında olan bireylerle mümkündür ki bu sıfatları taşıyan örnek bir toplum oluşturmak Müslümanların yükümlülükleri arasındadır. Nitekim Allahü Teala Bakara suresinde böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi mutedil bir ümmet kıldık buyurmuş ve Ali İmran suresindeki siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız ayetiyle de Müslüman ümmete sorumluluklarını bildirmiştir. Örnek toplumun oluşması için her iş bu işe layık olan kimseye verilerek adalete riayet edilmeli ve herkes işini iyi yapmalıdır. Hazreti Peygamber'in inanmayanlar için aşırı derecede üzüntü duyması ve hayata veda ederken ashabına size dini tam anlamıyla tebliğ ettim mi diye ısrarla sorması, onun Allah'ın elçisi olarak bu görevindeki hassasiyetini ve sorumluluk şuurunu göstermektedir. Bu bilinçle yaşayarak insanlara örnek olan Peygamberimiz, kendisine verilen görevi hakkıyla yerine getiren kimseleri övmüştür.

İdeal bir toplumun oluşması, insanların birlik, beraberlik ve dayanışmanın hakim kılındığı sağlam bir manevi yapı içerisinde bulunmalarına bağlıdır. Bu da ancak beşeri ilişkilerin canlı tutulduğu, manevi değerlerin önemini koruduğu ve Müslüman adına yaraşır şekilde karşılıklı güven esasına dayanan bir toplum oluşturmakla mümkündür. Allah Resulü'nün misafiri ağırlamak, iyi ve güzel söz söylemek, komşuya ikramda bulunmak gibi sıradan görünen bir takım fiillerin imanın gereği olduğunu bildirmesinin amacı, toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devamını sağlamaktadır. Bu doğrultuda affetmek, kimse için kin beslememek, küskünleri barıştırmak, hediyeleşmek gibi insanlar arasında sevgi ve beraberliği artıracak davranışları teşvik eden Allah Resulü, Müslümanların kıskançlık, dargınlık, birbirine sırt çevirme gibi birliği bozacak her türlü davranıştan uzak kalarak kardeş olmalarını istemiştir. Bununla beraber İslam toplumunu oluşturan üyelerin bir binanın taşları gibi sıkı sıkıya bağlı olması gerektiğini ifade ederek Müslümanları şöyle tasvir etmiştir. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. İşte bu inanca sahip bir Müslüman, bir yandan kendi hayatını düzenlerken, bir yandan da çevresinde olup bitenleri takip eder. İyi ya da kötü, yaşanan her olaydan toplumun tamamının etkileneceğini bilir. Bu yüzden kendisinin iyiliği kadar, toplumun da iyiliğini düşünür, kendi mutluluğu için çalıştığı kadar etrafındakiler için de çalışır. Bencilliğinden sıyrılıp gördüğü eksiklikleri gidermeye, yanlışları düzeltmeye çalışır. Çünkü inanan kimse çevresindeki olumsuzluklar karşısında duyarsız kalamaz. Dolayısıyla onun hayata olan meylini en iyi bilen Allah, Kur'an-ı Kerim'de iyiliği emredip kötülüğe engel olma sorumluluğu üzerinde ısrarla durmuş ve geçmiş ümmetlerin bu sorumluluğu yerine getirmediklerinden dolayı helak olduklarını belirterek Müslümanlara hayra çağırma, iyi

Bireyin Rabbinden başlayarak kendisine, aile ve akrabasına, topluma karşı genişleyen sorumluluk halkası, diğer canlılar ve içinde yaşadığı cansız çevreyle tamamlanır. İnsan, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için emrine verilen hayvanlara karşı merhametli olmalıdır. Hayvanlarla ilişkilerde hangi amaç için kullanılırsa kullanılsın, onları ürkütmemek ve onlara eziyet etmemek temel ilkedir. Hazreti Peygamber'in bir köpeğe su vermesinden dolayı günahkar bir kimsenin Allah'ın affına mazhar olacağını söylemesi, bir kediyi hapsederek ölene dek aç bırakan kişinin ise cehenneme gireceğini bildirmesi bu prensibin gereğidir. Hayvanlara iyi davranmayı teşvik eden Resulullah, "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkunuz." buyurmuş, onların doğasına aykırı bir şekilde kullanılmasını ve sırf eğlenme maksadıyla hedef yapılmasını da yasaklamıştır. Kendisine, hayvanlara iyilik etmede de bizim için ecir var mı şeklinde yöneltilen soruya, her canlıya iyilik için ecir vardır diye cevap vererek tüm canlılara karşı merhametli davranma sorumluluğunu hatırlatmıştır. Sorumluluğun diğer yönünü, insanın içinde yaşadığı tabiata karşı görevleri oluşturur. Bitkiler, hayvanlar ve diğer canlılarla ortak yaşam alanı olan tabiatta mevcut dengeyi korumak da insanın yükümlülükleri arasındadır ki, Rabbimiz Kur'an'da bu dengeyi korumak konusunda insanları uyarmaktadır. Bunun için insan, kendisi kadar diğer canlıların, hatta sonraki nesillerin de kullanma hakkı olan tabiatın kaynaklarını ölçülü kullanmak durumundadır. Bu doğrultuda Allah Resulü, akan bir nehirden abdest alırken dahi suyun israf edilmemesini tavsiye etmiş, çevrenin temiz tutulmasını, özellikle canlıların yaşam kaynağı olan su kaynaklarının kirletilmemesi gerektiğini vurgulayarak, insanın çevresine karşı sorumlulukları üzerinde durmuştur. Ayrıca Medine'yi harem bölge yani bir sit alanı ilan ederek burada avlanmayı ve ağaç kesmeyi yasaklamış, ashabını ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Sorumluluk bilincine sahip olan bir mümin, diğer insanlardan farklı olarak kendisine emredilen tüm görevleri ifa ettiği takdirde vicdanen rahatlamakla beraber Rabbinin rızasına erişeceğini, aksi halde ise huzursuzluğun yanı sıra ihmallerinin dünyevi ve uhrevi neticelerine katlanmak zorunda olduğunu bilir. İnanan insan, inancının gereğini yerine getirmekle ve günü geldiğinde hesap vermekle yükümlü olduğunun bilincindedir. Zira her sorumluluk hesap vermeyi gerektirir. Her insan günü geldiğinde yükümlülüklerini hakkıyla yerine getirip getirmediğinden sorulacak, bunun karşılığında mükafat veya ceza ile karşılaşacaktır. Çünkü Ankebut suresindeki insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar ayetinde de bildirildiği üzere Müslüman olmak şehadet getirmekten ibaret değildir. Müslüman adını taşımak, dinin gerektirdiği yükümlülüklerinin bilincinde olmak suretiyle dille söyleneni kalbe yerleştirmeyi ve bu doğrultuda yaşamayı gerektirir.

sallanır sürük tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir tas su sakın ardından. Toprağı, toprağı sararlar şimdi. Toprağı, toprağı.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Kamu Spotu. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Temmuz 2026 Pazar. Hicri takvime göre 20 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 22 Haziran 1442. Tarihte bugün Barbaros Hayrettin Paşa'nın vefatı 1546. Başbağlar katliamı 1993. Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberimiz ve gençlik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençleri toplumun en dinamik ve değerli unsurları olarak görmüş, onların eğitimi, ahlaki gelişimi ve sorumluluk bilinci kazanmaları için büyük çaba harcamıştır. O, gençleri İslam'ın yayılmasında aktif roller üstlenmeleri için teşvik etmiş ve onlara büyük görevler vermiştir. Gençlerin enerji dolu, cesur ve öğrenmeye açık yapıları Hazreti Peygamber'in davetinde önemli bir yer tutmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde birçok genç sahabe bulunmaktaydı. Örneğin Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak göndermesi, Usame bin Zeyd radıyallahu anhi ordu komutanı tayin etmesi gençlere duyduğu güvenin en büyük göstergelerindendir. Gençliği iyi değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Peygamber Efendimiz, beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil, İhtiyarlamadan önce gençliğin hadisiyle gençliğin fırsatlarla dolu bir dönem olduğunu ifade etmiştir. Bu anlayış Müslüman gençlerin sadece bireysel değil toplumsal sorumluluklar da üstlenmesi gerektiğini ortaya koyar. Bir hadis. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit. Hayırlı günler.
5: Diyanet Takvimi.

Osman bin Ebu'l-As, genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona, "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." buyurarak cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo'ya kulak veriyorsunuz. Din ve Hayat programındasınız. Ve ben Uğur Subaşı, radyonuzdayım, sizlere seslenmeye başladım. Sevgili dostlar, en son programımızda da bahsettiğimiz gibi bugünden itibaren yeni bir eserle sizlerle birlikteyiz. Eserimizin adı Kitaplara İman. Sevgili Profesör Doktor İlyas Çelebi'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili radyo dostları, Allah Teala yarattığı varlıklar içinde sadece insanı akıl ve irade sahibi kılmış, verdiği bu yetenekler karşılığında da onu kendi haline bırakmayıp, yapıp ettiklerinden sorumlu tutmuş, imtihana tabi kılmıştır. Hepimizin bildiği üzere Allah Teala Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattığında ona meleklerin de bilgi sahibi olmadığı bazı isimleri öğretmiştir. İnsan bu ön bilgilerle yola çıkmış, cennette bir müddet iskan edildikten sonra dünyaya gönderilmiştir. İnsan için asıl imtihan alanı burasıdır. Rahman ve Rahim sıfatlarına sahip olan yüce yaratıcı, Adem Aleyhisselam'ı yeni vatanında da kendi haline bırakmayarak ömrünü geçireceği bu ortamı ona tanıtmış, kendisiyle olan irtibatının nasıl olması gerektiğini beyan etmiştir. O da bu genel bilgiler çerçevesinde Allah'a karşı olan sorumluluklarını yerine getirmiş ve dünyayla ilişkilerini sürdürmüştür. İnsanoğlunun yeryüzündeki serüveni böylece başlamıştır. Akletme, bilme ve idrak etme yeteneklerine sahip olan insanoğlunun belki de imtihanın gereği olarak unutma ve yanılma özelliklerine de sahip olduğunu biliyoruz. İnsanların bu özellikleri sebebiyle zaman zaman peygamberler tarafından kendilerine öğretilen bilgileri unutarak yanlış yollara saptıklarını ve hatalı uygulamalar içine girdiklerini, bunun üzerine de Allah Teala'nın yeni peygamberler göndererek onları yeni kitap ve bilgilerle donattığını görüyoruz. Söz konusu peygamberler, gönderildikleri topluluklara uyararak hata ve yanlışlarından dönmelerini istemişlerdir. Peygamberlere ve kitaplara imanın, Amentü'nün esasları içinde yer almasının hikmet ve mahiyeti budur. Bütün peygamberlerin dile getirdikleri ve ortaklaşa vurgu yaptıkları bir takım konular olmakla beraber, özellikle helal ve haram, emir ve yasak gibi zamanın ihtiyaç ve şartları ile ilgili olan ve literatürde ahkam veya şeriat olarak ifade edilen bu buyruklar, çoğu zaman peygamberden peygambere değişmektedir. İlahi dinler, insanların dünya ve ahiret saadetini öngördükleri için muhatap aldığı kişilerin özel konumunu da ihmal etmemiştir. Peygamberlerin kitapla donatılmasını gerekli kılan diğer bir husus da budur. Bütün peygamberler gibi ilahi kitaplar da aynı amaçla gönderilmiştir. Mesajlarında ortak konular yanında birbirinden farklı olarak dile getirdikleri hususların olması, onların gönderilişinin amaç ve maksatlarını değiştirmez. Bu nedenle bizler, aralarında ayrım yapmaksızın bütün peygamberlere inandığımız gibi, yine aralarında ayrım yapmaksızın bütün ilahi kitaplara da inanırız. Konunun Amentü'de, kitaba, Kur'an'a iman şeklinde değil, kitaplara iman şeklinde yer alması da bundan dolayıdır. İlahi kitaplarla ilgili önemli bir husus da onların muhatapları tarafından doğru anlaşılmasıdır. Bu çerçevede en son gönderilen ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılması da onun muhatapları olan bizler açısından çok önemlidir. Kur'an'a iman etmek demek, onunla bize gönderilen mesajları doğru anlamak, bu mesajların Yüce Allah'ın buyrukları olduğunu kabullenmek ve gereklerini yerine getirmek demektir. Allah Teala'nın son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiği şekilde tahriften korunmuş olarak bize kadar gelmiş bulunan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim elimizdedir. Bu sebeple Yüce Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Bu şükrün edası ona inanmak, onu anlamak ve gereğiyle amel etmek şeklinde olabilir. Yüce Rabbimizden sözlerimizi feyizli kılmasını dilerken, kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla parlatmasını, yolumuzu onun hidayetiyle aydınlatmasını ve sağa sola sapmadan ortaya koyduğu sırat-ı müstakimde bizi sabit kadem kılmasını niyaz ederiz. Sevgili dostlar, bugün yepyeni bir eserle, Kitaplara İman adlı eserimizle sizlerle birlikte olmaya başladık. Ve ilk olarak Profesör Doktor İlyas Çelebi'nin bir yazısını paylaştık. Bir sonraki programımızda ilahi kitaplara iman etmenin gereğinden bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: günün duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah vaktinde Allah'ım senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar. Senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır. Sonunda da dönüşümüz sanadır diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım diye dua ederdi. Yatacağı zamansa, ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer uykuda canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru diye dua etmeyi tavsiye ederdi.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara. Bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, ''Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?'' demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, yeni bir Gençler Soruyor bölümüne hoş geldiniz. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah aziz dostum, sizleri sormalı.
1: Çok şükür iyiyiz, iyiceyiz. Benim de tanık olduğum, benim de şahit olduğum bir soru. Diyor ki hocam, oda arkadaşının birlikte dua ettiklerini, onun dualarının kabul olduğunu ve kendisinin hafız olduğunu, dualarına Kur'an eklediğini, Kur'an'da geçen dualardan olursa daha mı çabuk kabul olacağını merak ettiğini söylüyor. Benim de tanıdığım hafızlar var ki dualarının kabulüne ben de şahidim.
2: Eyvallah.
1: Rabbim onları istikametten ayırmasın. Bu defa insan kendisini biz hıfz edemedik diye mi? Acaba doğru dua edemiyoruz?
2: Acaba eksiğimiz o mu?
1: Evet, anahtarımız mı doğru şifrede değil?
2: Ya da benimki niye kabul olmuyor?
1: Evet, buyursunlar.
2: Selman Bey, genelde dua ediyorum da benim duam bir türlü kabul olmuyor tarzında böyle serzenişlerle karşılaştığımda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen şu hadis-i şerifi gelir aklıma. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olur. Bu hem Buhari'de hem Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Çok manidar. Çok anlamlı. Sizden herhangi biriniz dua ettim de benim duam kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece. Burada demek ki bir ümidi kesmeyeceğiz. Bir de hemen olması konusunda acele etmeyeceğiz.
1: Hakkımızda hayırmış
2: yer mi? Bu ahengi, bu dengeyi kendi zaviyemizden koruyacağız. Şuna yürekten inanacağız. Şüphesiz Allah'a ulaştı benim duam. O işitendir. Her şeyi hakkıyla gören bilendir. Bir yeri saati vardır benim talebimin, isteğimin yerine gelmesi diye bu sabırla dua etmeye devam edeceğiz. Asla ümidimizi kesmeyeceğiz ve acele etmeyeceğiz. Şüphesiz siz de söylediniz, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, hafız olmak bir Müslüman için fevkalade güzel bir şey değil mi? Kutsal kitabını artık ezbere okuyabilmek, istediği sayfadan, istediği sureden gönül rahatlığıyla okuyabilmek. Ama dua etmek ve duanın kabul edilmesi için hafız olmak şart değil. Dua ederken Kur'an-ı Kerim'den dua ayetleri okunabilir ama mutlaka Kur'an-ı Kerim'den dua ayetleri okunmalıdır da diyemeyiz. Ne diyelim peki Selman Bey? Her Müslüman tam bir samimiyetle, tam bir teslimiyetle kendisini yaratan yüce Rabbine yönelebilir, dua edebilir, yalvarabilir, her türlü derdini, talebini kendi ana diliyle, kendi lisanıyla Mevlasına arz edebilir. Bunda da hiçbir tereddüt yok. Burada en belirgin, ancak sana ibadet ederim ve ancak senden yardım isterim ifadesi var ya, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, Fatiha suresinde sürekli tekrarladığımız ifade. Bu konuda bir tam bir bağlılık, tam bir samimiyet, tam bir teslimiyet lazım. Biz biliyoruz Yüce Allah kullarına herkesten, her şeyden daha yakın. Değil mi? Şah damarımızdan daha yakın. Arapça dua etmek şart değil. O her insanın, her kulunun lisanını bilir. Allah'a giden yol bu anlamda her kul için her daim açıktır. Bu bizim dua konusundaki ana ilkelerimiz. Yüce Allah her şeyden önce daha yakın olmak tabii ki çok daha güzel. Her an ona ulaşabilmek, dua edebilmek çok güzel. Peki her şeyi işiten, gören, bilen Yüce Allah'a dua etmenin bir usulü, bir adabı var mı denirse kardeşlerimiz, bu şimdiye kadar söylemeye çalıştıklarımıza belki şunları da ifade edebiliriz. Çünkü bu anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için en güzel örnek. Kur'an-ı Kerim'de kaldı ki sizin de malumunuzdur mutlaka. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelmiş peygamberlerin ve salih insanların dua örnekleri var. Burada birer örnek verebiliriz ama kardeşlerimiz internet aracılığıyla arama motorlarından da bulabilirler. Mesela insanlığın atası Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cennetten ayrıldıktan sonra, dünyaya gönderildikten sonra o Yüce Allah'ın koyduğu sınırları ihlal etmenin ızdırabı içerisinde, pişmanlığı içerisinde yıllarca, 10 yıllarca Yüce Allah'a dua ettiğini biliyoruz. O bir peygamber, ilk insan, değil mi? Bismillah, Rabbena zalemna enfusena diye başlayan ve inlem tavfirlena ve terhamna enekunenne minel khasirin. Allah'ım şüphesiz ben kendi kendime zulmettim, nefsime zulmettim. Allah zulmetmez çünkü. Allah'ın koyduğu sınırı ihlal etmek bu anlamda insanın kendine yazık etmesi. Eğer sen bağışlamazsan, affetmezsen ben hüsrana uğrarım. Affet Allah'ım diye yıllarca dua ettiğini rivayet ediyor tarih kitaplarımız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değil mi? Yıllarca. Bir peygamber ağzından Yüce Allah bize bir anlamda kendisine nasıl yalvarılacağını da öğretiyor. Bu anlamda Fatiha suresi en güzel dualardan birisi. İlk suremiz. Muhteşem bir ifade. Onun da gerçekten her ayet önemli ama İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in muazzam bir sır yüklü bir kavram. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım. Başka benim gideceğim, çalacağım bir kapı yok Allah'ım. Ben kulunum, acizim, fakirim. Senin karşında geldim, cürmümle, günahlarımla, hatalarımla, kusurlarımla Allah'ım beni affet diyeceğiz. Mesela başka usule dair ne diyebiliriz? Hani arkadaşım hafız, Kur'an'dan ayetler okuyor ve onun duası kabul oluyor diyor arkadaşımız sorusunda. Duaya Yüce Allah'a hamd ederek, mesela Fatiha da öyle başlar. Elhamdülillahi Rabbil Alem.

ile karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Temmuz 2026 Pazar. Hicri takvime göre 20 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 22 Haziran 1442. Tarihte bugün. Barbaros Hayrettin Paşa'nın vefatı 1546. Başbağlar katliamı 1993. Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberimiz ve gençlik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençleri toplumun en dinamik ve değerli unsurları olarak görmüş, onların eğitimi, ahlaki gelişimi ve sorumluluk bilinci kazanmaları için büyük çaba harcamıştır. O, gençleri İslam'ın yayılmasında aktif roller üstlenmeleri için teşvik etmiş ve onlara büyük görevler vermiştir. Gençlerin enerji dolu, cesur ve öğrenmeye açık yapıları Hazreti Peygamber'in davetinde önemli bir yer tutmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde birçok genç sahabe bulunmaktaydı. Örneğin Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak göndermesi, Usame bin Zeyd radıyallahu anhi ordu komutanı tayin etmesi gençlere duyduğu güvenin en büyük göstergelerindendir. Gençliği iyi değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Peygamber Efendimiz, beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil, ihtiyarlamadan önce gençliğin hadisiyle gençliğin fırsatlarla dolu bir dönem olduğunu ifade etmiştir. Bu anlayış, Müslüman gençlerin sadece bireysel değil, toplumsal sorumluluklar da üstlenmesi gerektiğini ortaya koyar. Bir hadis. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: sabır ve sükût ilahi rahmete sebep olur. Delirti ve şahit arayışın hastalık eseridir. Susun ayeti emrini kabul et ki, sevgiliden susmanın karşılığı canına bir lütuf ikram etsin. Fazla sözü sat da yerine can bağışlamayı, mevki peşinde koşmamayı, fakirlere bol bol sadaka vermeyi satın al. Böyle yap da Allah'ın lütfu seni övsün, senada bulunsun. Gök bile senin insani mertebene haset etsin. İyi bil ki sabır ve sükutun nuruyla terbiye olunan gönül, ilahi aşkın derinliğine erişir ve her anında rahmetin en güzel meyvelerini toplar.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü putların boyunları.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: İnsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru diye dua etmeyi tavsiye ederdi.
1: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, sadra şifa, akla ziya, akla ziya. İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

kalbin açılmadıkça hakikat görünmez. Hakikati görmeyen alemi okuyamaz. Alemi okuyamayansa ne kendini bilir ne de Rabbini.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, irfanı ilimle harmanlayan, kalbin ve aklın yürüyüşünü aynı yolda buluşturan büyük bir isme, Muhyiddin İbnül Arabi'ye ait. Bugün Endülüs'ün renkli sokaklarından Şam'ın manevi ufkuna kadar uzanan bir yolculuk yapıp, tasavvuf düşüncesinin en güçlü sütunlarından biri olan, asırlardır Şeyhül Ekber ünvanıyla anılan İbnül Arabi'yi tanıyacağız. ...17 Ramazan 560... Takvimler 28 Temmuz 1165'i gösteriyordu. Endülüs'ün güneydoğusunda Tüdmir bölgesinin kalbi olan Mürsiye'de bir çocuk dünyaya geldi. Muhyiddin Muhammed İbnül Arabi. O doğduğunda kader ona ilim, hikmet ve hakikatle geçecek uzun bir yol hazırlamıştı. Ailesi onun ilk mektebi, ilk menzili, ilk nefesiydi. Babası Ali bin Muhammed, takva sahibi, vakur bir adamdı. Kur'an'ı sadece okuyan değil, hayatına işleyen, fıkıh ve hadisle ömrünü yoğuran biriydi. İbnül Arabi'nin annesi Nur ise Ensar soyundan gelen gönül ehli bir kadındı. Sohbetlerinin bir bölümünü kadın velilerden Fatıma Bintül Müsenna'nın dizinin dibinde geçirdi. Amcaları ve dayıları da devrin önde gelen sufileri ve siyasi şahsiyetleri arasındaydı. Böylece o daha çocukluk yıllarında ilmin içine doğmuş, hikmet nefesleriyle büyümüştü. Aynı zamanda dönemin büyük filozofu İbn-i Rüşd'ün de yakın dostu oldu. Henüz küçük yaşlarda Kur'an'ın aydınlığıyla tanıştı. Endülüs'ün zengin kültürü ona sonsuz bir dünya sundu. Kurtuba'nın ilim kokan kütüphaneleri onun ilk yol arkadaşı, satır aralarında saklı hakikatler ilk kılavuzları oldu. İbnül Arabi'nin içinde daha derin bir çağrı vardı. Hakikati aramak. Kainatın sırrını, insanın yaratılışını, varlığın anlamını çözmek istiyordu. Bu arayış onu gönül dünyasına, manevi yolculuklara da adım adım yöneltti. Gençlik yıllarında bir gece yaşadığı derin bir sarsıntının ardından şöyle dedi: "Ben hakikati arıyordum, meğer hakikat benim içimde beni arıyormuş." İşte bu onun tüm ömrünü şekillendiren dönüm noktasıydı. İbnül Arabi, Kur'an'la ilk ciddi buluşmasını, tasavvuf yoluna mensup olduğunu bildiği komşusu Ebu Abdullah el-Hayyat'ın dizinin dibinde gerçekleştirdi. Henüz genç yaşlarında aldığı bu dersler, onun gönlünde Kur'an'a karşı derin bir bağlılık uyandırdı. Yine o yıllarda yaşadığı ilk halvete dair bir hatırası vardır ki, hayatının seyrini

değiştiren bir dönüm noktası niteliğindedir. Halvet esnasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi manen görmesi ve onun kendisine "Bana sımsıkı tutun, kurtulursun" sözleri İbnül Arabi'nin dünyasında güçlü bir yankı uyandırdı. Bu söz onun ömrünün istikametini belirledi ve bir yolculuk fermanı oldu. Bu hitabı sadece bir manevi işaret olarak değil, hadis ilmini bizzat öğrenme çağrısı olarak yorumladı. O günden sonra İbnül Arabi hadis ilmine büyük bir aşkla sarıldı. Zahiri ilimlerle batıni derinlik arasında köprü kurma gayreti işte bu çağrıyla başladı. 18 yaşına geldiğinde artık ilmin pek çok alanında yetkin sayıldı. Kıraat-ı Seb'a ve Aşere-i Lahmi'den okudu. Süheyli'nin ders halkasına katıldı. İbni Hişam'ın siresine dair eserleri inceledi. Fıkıh, hadis, kıraat, Arap dili hepsinde icazet aldı. İbnül Arabi, Kuzey Afrika ve Anadolu'nun bazı şehirlerinde bulunduktan sonra 598 yılında Mekke'ye geldi. Mekke'de geçirdiği bereketli yılların ardından gönlünde açılan ilahi ufuklarla bir hac kafilesine katılıp Bağdat'a yöneldi. 601 yılıydı. Kabe'nin sükunetinden Dicle'nin kıyısına uzanan bu yolculuk, onun ilmi ve manevi birikimine yeni menfezler açacaktı. Bağdat'ta geçirdiği 12 gün, zahiren kısa olsa da ilim erbabıyla yapılan sohbetlerin ve mana ehlinin nefesinin değdiği anların bereketiyle doluydu. Ardından Musul'a geçti. Burada Hanefi alimi Ahmed el-Mevsili el-Mukri ve devrin seçkin isimleriyle buluştu. Musul'un dışında Mukla denilen o sakin bahçede yaşanan bir hadise ise onun gönül yolculuğunda bir dönüm noktası oldu. Hızır'dan hırka giyen Ali bin Abdullah bin Cami'nin aldığı işaretle bu hırka aynı yerde İbnül Arabi'ye de giydirildi. İbnül Arabi El-Fütühat'ında bu anı "O hırkanın bereketi yol boyunca benimle yürüdü" diyerek anlatır. Musul'da neredeyse bir yıl kaldı. Bu süre içinde ibadetlerin sırlarına dair kaleme aldığı Et-Tenezzülatül Mevsiliye, onun sezgiyle ilmi birleştiren derin kavrayışının ilk meyvelerindendi. 602 yılının yazında Urfa, Diyarbakır ve Sivas güzergahını izleyerek Malatya'ya ulaştı. Bu yolculuk boyunca yanında ileride İbnül Arabi'nin fikir dünyasını şekillendiren büyük isimlerden biri olacak Mecduddin İshak vardı. Bir diğeri ise ömrüne 23 yıl yoldaşlık edecek Abdullah Bedr el-Habeşi. Malatya'dan Konya'ya geçişi ise Anadolu'nun kalbinde yeni bir devrin başlangıcı oldu. Konya'da Evhadüddin-i Kirmani ile görüşmesi, manevi hayata dair ufkunu daha da genişletti. Ardından Halep, Kudüs ve Mısır yoluyla yeniden Mekke'ye döndü, sonra tekrar Bağdat, tekrar Konya. Bu şehirlerin her birinde hem ilim, hem mana, hem de insan hikayeleriyle beslendi. Ona göre yol, gönülde açılan her yeni pencerenin adıydı. 612 yılında Konya'ya yeniden geldiğinde, siperi ve sükuneti çoktan aşan bir iç yangınıyla yazdı bazı mektuplarını. Sultan 1. İzzettin Keykavus'a gönderdiği mektupta, Haçlıların zulmü karşısındaki kaygısını dile getirdi. Müminleri zayıf düşüren her türlü gevşekliği sert ama yerinde sözlerle uyardı. Aynı yıllarda Sivas yakınlarında gördüğü bir rüyayı da şiirle sultana bildirdi. Antakya'nın Franklardan alınacağı ve sultanın bu yolda zafer bulacağı müjdesini. Sonunda Şam ömrünün son durağı oldu. Yaşam

0: Fusûsül Hikem kitabıdır. Bunu al ve içindekileri insanlara ulaştır. Bunu al ve ehline ulaştır buyruğu üzerine 627 yılında Fusûsül Hikem'i telif etti, ardından ömrünün neredeyse tamamını verdiği Fütühatül Mekkiye'yi gözden geçirip yeniden kaleme aldı. İbnül Arabi 10 Kasım 1240'ta Şam'ın Salihiye semtindeki mütevazı bir köşede ruhunu Rahman'a teslim etti. Kabri bir süre bakımsız kalsa da kaderde onu yeniden ihya edecek bir gönül vardı. Yavuz Sultan Selim. Rivayete göre İbnül Arabi, Sin Şin'e girdiğinde kabir ortaya çıkar demişti. Söz gerçekleşti, türbe yapıldı, mescit inşa edildi. Bugün hala hak yolunda hikmeti ve marifeti arayanların hatırladığı, ibret ve tefekkürle yad ettiği bir makam olarak varlığını sürdürmektedir. Onun yolu kolay olmadı. Kimi zaman anlaşılmadı, kimi zaman eleştirildi, kimi zaman dışlandı. Ama o, hakikati dile getirmekten vazgeçmedi. Çünkü ilim, kalbi aydınlatan nurdu. O nur sönerse, dünya karanlık olur. 1240 yılıydı. Şam'ın huzurlu sabahında, sessizce Hakk'a yürüdü. Ardında yüzlerce eser, çağları aşan fikirler ve tasavvuf tarihine yön veren bir irfan bıraktı. Artık o, ilmin ve hikmetin yollarını birleştiren bir köprüydü. Bugün hala onun sözleri bize seslenmeye devam ediyor. Sevgili dinleyenler, bugün gönlün ve hakikatin izinde yürüyen büyük bir düşünürü Muhyiddin İbnül Arabi'yi andık. Onun bıraktığı iz zamanlara meydan okuyor. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsanın gönlünü soğutur acı söz. İnsanın gönlünü yakar acı söz.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Kimseye buğzu adavet etme. Terki asayişi adet etme. Gazabu hiddetü kin gösterme. Kimseye çiğni cebin gösterme. Kimseye kin ve düşmanlık gütme. İyiyi terk edip de bunu adet edinme. Öfke, hiddet ve kin gösterme. Kimseye alnını, yüzünü, gözünü kırıştırıp bakma.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo severken.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Save'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında senden bir kıvılcım.

kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü, 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizimi, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarında, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden

muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Temmuz 2026 Pazar. Hicri takvime göre 20 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 22 Haziran 1442. Tarihte bugün. Barbaros Hayrettin Paşa'nın vefatı 1546. Başbağlar katliamı 1993. Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberimiz ve gençlik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençleri toplumun en dinamik ve değerli unsurları olarak görmüş, onların eğitimi, ahlaki gelişimi ve sorumluluk bilinci kazanmaları için büyük çaba harcamıştır. O, gençleri İslam'ın yayılmasında aktif roller üstlenmeleri için teşvik etmiş ve onlara büyük görevler vermiştir. Gençlerin enerji dolu, cesur ve öğrenmeye açık yapıları Hazreti Peygamber'in davetinde önemli bir yer tutmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde birçok genç sahabe bulunmaktaydı. Örneğin Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak göndermesi, Usame bin Zeyd radıyallahu anhi ordu komutanı tayin etmesi gençlere duyduğu güvenin en büyük göstergelerindendir. Gençliği iyi değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Peygamber Efendimiz, beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil, ihtiyarlamadan önce gençliğin hadisiyle gençliğin fırsatlarla dolu bir dönem olduğunu ifade etmiştir. Bu anlayış, Müslüman gençlerin sadece bireysel değil, toplumsal sorumluluklar da üstlenmesi gerektiğini ortaya koyar. Bir hadis. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamış,

yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş. Gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak.

0: müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da. Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Übey bin Kâb, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Kâb bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama

bunun sebebini sorar. Medineli sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömürler ihsan eylesin. Kazançlarınıza, kazançlarımıza bereket nasip eylesin. Helalinden kazanmayı, helal ve meşru yerlere harcayabilmeyi lütfeylesin. Cenab-ı Hak hem bedenimize, yurdumuza, evimize, ailemize isabet edebilecek maddi hastalıklardan yine hem kendimize, ailemize, çevremize isabet edebilecek manevi hastalıklardan korusun bizi, muhafaza eylesin bizi, kalplerimizi kalp katılığından korusun, inkara düşmekten, şirke bulaşmaktan, münafık olmaktan, riyakar olmaktan, kibirli, gururlu, hırslı, gayrimeşru alanlarda hırslı olmaktan muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepimize takdir etmiş olduğu süre sona erinceye kadar razı ve memnun olduğu hal üzere yaşayıp huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Bugün Nisa suresinin 105 ve devamındaki ayetleri program süremiz içerisinde kaç tanesini arz edebilirsek arz etmeye çalışacağım inşallah. Yalnız ayetlere başlamadan önce ayetlerin inmesine sebep olan nüzul sebebini kısaca arz etmek istiyorum ki ayetler daha kolay anlaşılsın diye. Sizden istirhamım elinizdeki tefsirlerden daha geniş bir şekilde, teferruatlı bir şekilde ayet-i kerimenin inme zeminini, indiği zaman yaşanan olayları tefsir kitaplarımızdan okuyun. Ben aklımda kaldığı kadarıyla size bir özetlemek istiyorum. Çok hassas, çok hayati, hayatımızın her alanında karşımıza çıkması muhtemel olan hususlardan bir tanesini ifade ediyor ayet-i kerime. Şöyle, Tume bin Ubeyrik diye bir kişi, yani görünürde Müslüman olan bir kişi, Müslümanların arasında yaşayan, elbette Medine-i Münevvere'de Müslümanlarla aynı camide, mescitte ibadet eden, işte onlarla birlikte yürüyen, koşan, her neyse onlarla birlikte yaşayan bir kimse, bu Tume bin Ubeyrik adlı kişi, bir gün böyle kötü huyları varmış, yani yanlış işleri varmış, bir gün böyle kıymetli bir zırhı çalıyor. Dediğim gibi ayrıntı aklımda kalmamış olabilir, siz okursunuz inşallah tefsir kitaplarından. Kıymetli bir zırhı çalıyor. Çaldıktan sonra da ortalık sakinleşinceye kadar, durum efendim ortaya çıkınca kendisinden şüphelenilmesin diye ya da kendisi zor durumda kalmasın diye, zırhı hiçbir şeyden haberi olmayan, yani zırhın çalıntı olduğunu bilmeyen bir Yahudinin evine emanet olarak bırakıyor. Ne gerekçe gösterdi artık bilmiyorum ama bir çuvalın içerisinde, hatta bir un çuvalın içerisinde bıraktığı da rivayetlerimize yansımış. Bu Tume adlı kişi çalmış olduğu zırhı Yahudinin evine bir çuvalın içerisinde bırakıyor. Tabii kıymetli bir zırh, belli ki belki yapıldığı madde maden itibariyle ya da üzerindeki işlemeler itibariyle, ama kıymetli olduğu geçiyor. Bu zırhın çalındığı bir müddet sonra anlaşılıyor, ortaya çıkıyor. Tume'nin böyle yanlış huylarını, daha önceden yanlışlarını bilen kimseler Tume'den şüpheleniyorlar. Tume, bakın şimdi burada çok ilginç bir ayrıntı var. Ailesini, kabilesini, kendi taraftarlarını, yani kabile, mensup olduğu yapı, mensup olduğu, bunu genişletebilirsiniz. Ayet daha mesajı iyi kavranılsın diye. Yani aidiyet duyduğu kimler varsa, aidiyet, aynı aidiyeti paylaştığı insanları, bu kabile olabilir, bu cemaat olabilir, bu tarikat olabilir, bu dernek olabilir, bu vakıf olabilir, bu sendika olabilir, bu siyasi bir yapı olabilir, bu başka başka bir şey olabilir. Yani kendisiyle aynı aidiyete sahip olan kimseler geliyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, Tume'nin nasıl düzgün bir insan olduğunu, dürüst bir insan olduğunu, Tume'nin böyle yanlışlar
yapmadığını, yapmayacağını ve benzeri şahitlikte bulunuyorlar. Hazreti Peygamber aleyhisselam başka ifadelerinde bu konudan bağımsız olarak arz ediyorum. Buyuruyor ki ben de sizin gibi bir insanım. Allah bildirmediği sürece ben gaybı bilmem. Allah bildirmediği sürece ben gaybı bilmem. Siz meselelerinizi, siz aranızda yaşanan ihtilafları, davalarınızı bana getirirsiniz. Bana anlatırsınız, şahitler gösterirsiniz. Sizin anlatışınıza, ifadenize, bana anlatışınıza, gösterdiğiniz şahitlere ve benzeri delillere göre ben bir hüküm veririm. Verdiğim hüküm isabetli olmazsa sizin yanlış beyanınızdan ya da yanlış şahitlerinizden dolayı, yanlış anlatışınızdan dolayı isabetli olmaz. Bu hükümle birisinin hakkını hak etmediği halde birisini alıp da vermişsem başkasına, birisinin hakkını alıp da başkasına vermişsem sakın onu almayın. Zira ateşten bir parça vermiş olurum. Bunu ben bilerek yapmam ama yanıltılırsam, böyle bir hüküm verirsem sakın onu almayın. Ateşten bir parça almış olursunuz diyor. Kapattık parantezi. Efendimiz Aleyhisselam genel yaklaşımı böyle. Şimdi Tume'nin kabilesi taraf etrafı geliyorlar. Tume'nin dürüstlüğüne, temizliğine şahitlik ediyorlar. Ve Yahudi'den şüphelenildiği de ortaya atılıyor. Bu işi Yahudi'nin yapmış olabileceği, Yahudi'nin yapmış olabileceği de efendim ortaya atılıyor. Ve kimi rivayetlerde, yanlış kalmadıysa aklımda yine, evine doğru giderken un çuvalının içerisinde olduğu için un izlerinin, yolda dökülen böyle un döküntülerinin olduğu da anlatılıyor. Yahudinin evine gidiliyor. Yahudinin evinde gerekli araştırma yapılıyor ve kaybolan, çalınan zırh bir un çuvalının içerisinde hiçbir şeyden haberi olmayan Yahudinin evinde bulunuyor. Yahudinin bir şeyden haberi yok ama bütün deliller onun aleyhine. Bütün deliller onun aleyhine, bütün işaretler Yahudi'yi gösteriyor. Onun çaldığını, onun bunu aldığını gösteriyor. Zahiri deliller böyle. Ne yapabilir Hazreti Peygamber aleyhisselam? Başta arz ettim. Efendimiz aleyhisselam Allah bildirmediği sürece ben gaybı bilmem buyuruyor. Cenab-ı Hak bildiriyor. Onun üzerine biliyor Efendimiz aleyhisselam. Allah bildirmediği sürece ne yapabilir? Yahudinin aleyhine hüküm veriliyor ve ceza infaz edilecek. Hırsızlıktan cezalandırılacak. Hiçbir şeyden haberi olmayan masum bir kişi. Bakın Yahudi olmasını özellikle vurguluyorum ki Müslüman olmasa bile masum olan kimse nasıl muamele edilmesi gerektiğini ayetin gösterdiğini anlayabilmek için, ayetin anlattığını anlayabilmek için. Şimdi ceza uygulanacak, hüküm infaz edilecek Yahudi hakkında tam o esnada işte gizliyi de bilen, açığı da bilen, gündüzü de bilen, geceyi de bilen, kalabalıktaki halimizi de bilen, yalnız başına kaldığımız zamanki halimizi de bilen, her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu müdahale ediyor. Peygamberlerin ismet vasfı, korunmaları, vahye muhatap olmaları Cenab-ı Hakk'ın onları ikaz etmesiyle sağlanıyor. Cenab-ı Hak koruyor onları. Yanlış yapmalarına müsaade etmiyor. Tam ceza infaz edilecekken ayet iniyor. İşte inen ayet, kısaca arka planı böyle, bu ayet iniyor. Ayet-i kerime şöyle: Estaiz billah. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre

Haktane Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı konuyla ilgili uyaran ayet geliyor. Bakın devamında buyuruyor ki, Vestağfirillah, Allah'tan mağfiret dile, Allah'tan bağışlanma dile. İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ, çünkü Allah çok bağışlayan ve çünkü Allah çok merhamet edendir. Hani sen yaptığın iş konusunda, verdiğin hüküm konusunda belki yanlış yapabilirsin, bilmezsin, insanlar seni yanlışa yönlendirmiş olabilir. Sakın, diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, hainlerin destekçisi olma ve Allah'tan da bağışlanma dile. Allah'tan bağışlanma dile. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herhangi bilerek bir yanlışa meyletmemesine rağmen kendisine gelen, getirilen delillere göre, bilgilere göre hareket etmesine rağmen inen ayetlerin vurgusu çok üzerinde durulması gereken bir husustur. Üzerinde çokça durulması gereken hususlardan bir tanesidir. Kıymetli dinleyenlerim, Allah'tan bağışlanma dile vurgusu, bir önceki ayetin efendim işte iniş sebebini anlatmaya çalıştım size. Kendisine yanlış bilgi veren münafık Tumen'in lehinde, haklı olan Yahudinin aleyhinde hüküm verince bunun bir hata olduğunu, yani hata ile yaptığı, bilerek kasıtlı bir şey yok burada ve bu hatadan bile bağışlanma dileğinde bulunması gerektiğini Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a emrediyor, bildiriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yani onun şahsında ümmetine herhangi bir buna benzer bir olayla karşılaşırsanız yanlışa düşmekten fevkalade sakınmaya çaba göstermeniz gerekir. İnsan duygusal davranabilir, yakınlık bağıyla hareket edebilir ve benzeri. Bunların hiçbir tanesi Efendimiz Aleyhisselam'da yoktur. Tamamen Müslüman bildiği arkadaşlarının sözüne güven vardır. Ona bile uyarı yapılmışken bütün Müslümanlara benzer durumlarla alakalı yapılan uyarı çok nettir. Çok nettir kıymetli dinleyenlerim. Buyuruyor ki devamında Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ, kendilerine hainlik edenleri savunma. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَث۪يمًا, çünkü Allah hainlik edenleri, günahta ısrarcı davrananları sevmez. Emanete hıyanet edenler sonuç itibariyle kendilerine kötülük eden kimselerdir. Bunları savunmak netice itibariyle hainleri savunmak anlamına gelmektedir. Bu burada söze edilen, bahsedilenler Yahudi'ye ait zırhı çalan Tume adlı kişinin, Tume bin Übeyrik'in, Übeyrik adlı kişinin yalancı olduğunu bilmelerine rağmen onu savunan taraf etrafıdır. Onunla aynı aidiyeti paylaşan kimselerdir. Yalancı olduğunu bile bile, yanlış yaptığını bile bile, hırsız olduğunu bile bile onu savunan, onu savunmaya devam eden kimseleri Cenab-ı Hak Celle Celaluhu net bir şekilde uyarmak suretiyle, onların kendilerine hainlik ettiğini ifade etmek suretiyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da, onun şahsında kıyamete kadar gelecek bütün müminlere de hainlerin yanında yer almamamız gerektiğini, savunmamamız gerektiğini anlatıyor kıymetli dinleyenlerim. Ayetlere devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili inen ayetler 10 civarındadır. 105'i okuduk, 106'yı okuduk, 107'yi okuduk. 108. ayet de şöyledir. Buyuruyor ki, يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعْهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا.
insanlardan gizlerler de.

yaptıklarını insanlardan gizleyebilirler. Razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Aralarına bir araya gelmişler. Fiskos yapıyorlar. Efendim saklamaya çalışıyorlar, gizlemeye çalışıyorlar ve benzeri. Tamam, insanlardan gizleyebilirler. Allah'tan nasıl gizleyecekler? Çünkü onlar geceleyin Allah'ın razı olmadığı sözü kurarken, düşünürken, tasarlarken Allah onlarla beraberdir. Her halükarda Allah onlarla beraberdir. Biz de hani zaman zaman böyle kimi mekanlar denk geliyor iş icabı. Böyle kulis odaları var. Böyle mümkün mertebe ses yalıtımlı, kimse dinlemesin diye telefonlar işte dışarıda bırakılıyor. Kapılar kapatılıyor filan. Küçücük odalarda bir takım hesaplar, planlar yapılıyor. Bu bazen güvenlik amaçlı, bazen devletin emniyeti amaçlı, doğru işler amaçlı yapılır. Onlara kastetmiyoruz elbette. Ama bir insan bir kötülük kuruyorsa, kurguluyorsa, planlıyorsa, düşünüyorsa, yani ne kadar saklanırsa saklansın, ne kadar efendim tedbir alırsa alsın, Allah'ın gözetim ve denetiminden uzak kalamayacağını bilerek davranmalıdır. Bütün konuşmalarının Cenab-ı Hakk'ın görevli melekleri tarafından kayıt altına alındığını bilerek konuşmalıdır. Hesabını veremeyeceği, yer yarılsa yerin dibine geçseydim de bu hallere düşmeseydim demek zorunda kalacağı konuşmaların içerisinde olmamalıdır. Yanlışların içerisinde olmamalıdır. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kaf suresinde hepiniz biliyorsunuz مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ diye buyurur. Yani insan bir söz çıksa, bir söz telaffuz etse onu kaydeden hazır bir bekçi, bir melek, bir gözcü vardır mutlaka. Bir murakip var onunla beraber. Nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun, nasıl olursa olsun her halükarda onunla beraber. Dolayısıyla gizli konuşmalarımız, fısıldaşmalarımız, planlarımız, hesaplarımız, beklentilerimiz, kurgularımız hepsi Allah'ın huzurunda ortaya dökülünce hesabı verilebilir, izahı yapılabilir, konuşmalar, sözler ve davranışlar olmalıdır. Allah öyle olmasını, öyle hesabı verilebilir bir hayatla yaşayabilmeyi cümlemize nasip etsin duasıyla hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. İnşallah önümüzdeki programda kaldığımız yerden bu hususla ilgili ayet-i kerimelere devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah vaktinde, "Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır. Sonunda da dönüşümüz sanadır." diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da, "Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım." diye dua ederdi. Yatacağı zamansa, "Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer uykuda canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru." diye dua etmeyi tavsiye ederdi.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu cesareti gösterebildiklerine göre güvendikleri birileri var.
2: Kurayza oğulları ve Gatafan'dan destek bekliyorlardır. Bugüne kadar hep birbirlerini koruyup kolladılar.
3: Nasıl olur?
4: Dün nazil olan ayetlerde münafıkların da onlara destek olduğu söyleniyordu.
3: Beklediğimizden erken geldiler.
5: Evet, neyse ki hazırlığımızı tamamlamıştık.
3: Kendi başımıza bu kuşatmadan kurtulmamız imkansız.
5: Yarın gün ağarmadan Abdullah bin Übey'in birlikleriyle Kurayza Yahudileri burada olacak. Merak etme.
3: Umarım öyle olur. Evet, beklediğimiz haber geldi. O şöyle demiş: topraklarınızı terk edin. Silahlarınız ve zırhlarınız hariç develerinizin taşıyabileceği kadar ne istiyorsanız götürün.
5: Haber verin. Herkes yarım bıraktığı göç hazırlığını tamamlasın.
0: 77. bölüm.
6: Ramazan ayıydı. Zekat yeni farz olmuştu. Mescid-i Nebevi'de bir sohbet halkası kurulmuş, ashab-ı kiram yeni nazil olan ayetlerin hükmü üzerine konuşuyorlardı.
7: Zekat konusunda ard arda ayetler nazil oluyor.
8: Evet, aslında bizim yabancı olduğumuz bir şey değil. Peygamberimiz bizi sürekli sadaka vermeye teşvik eder.
9: Doğru söylüyorsun. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için elimizden geldiği kadar birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece hangi mallardan ne kadar ve nasıl verileceğine dair bir ayet nazil olmamıştı. Peygamberimizin de bu konuda ayrıntılı bir uygulaması yoktu.
1: Şimdiye kadar inen ayetlerde sadaka gönüllülük esasına dayanıyordu. Çoğumuz geçim sıkıntısı çekince belli bir miktar takdir edilmemişti. Ebu Bekir ve Osman gibi neredeyse mallarının tamamını hayra sarf edenler olduğu gibi alın teriyle kazandığı bir avuç hurmadan sadaka verenler vardı. Allah onlardan razı olsun.
9: Amin. Resulullah bize kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih etmeyi öğretti. Ebu Bekir beni can çekişirken satın aldı. Hayatından ümit kesilmiş Habeşli bir kölenin etmeyeceği bir fiyata hem de. Sonra beni azat etti. Hem hayatımı hem de özgürlüğümü ona borçluyum.
1: Ebu Bekir seni özgürlüğüne kavuşturmakla bize en büyük iyiliği yaptı. Resulullah'ın müezzinisin sen. Peygamberimizin dediği gibi sesinle bizi ferahlatıyorsun.
10: Ferahlat bizi Bilal. Hadi Bilal, seni dinliyoruz.
1: Abdullah, Kur'an ilmi konusunda hepimizden ileridesin. Zekatla ilgili ayetleri okusan da gönlümüz açılsa.
8: Okuyayım tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Abdullah bin Mesud'un okuduğu ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyordu: sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.
8: Bu ayette geçen düşkünler ifadesinin ne olduğunu biliyor musunuz?
10: Nedir? Senin bu konuda bir şeyler öğrendiğin belli. Hadi bize de anlat, biz de öğrenelim.
8: Resulullah şöyle dedi: kendisine zekat verilecek olan düşkün, ihtiyacını bir iki hurma veya bir iki lokmanın giderebileceği kişi değildir. Asıl düşkün, maddi imkanı olmadığı halde onurundan dolayı istemekten kaçınan kişidir. Dilerseniz bu konuda şu ayeti okuyun: sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz Şüphesiz Allah onu bilir.
11: Demek öyle. Zekat memurları bu insanları da bulmakla görevli o zaman.
1: Ben de peygamberimizin zekat toplamakla görevlendirdiği memurlara şöyle söylediğini duydum. Üç şey vardır ki onları yapan kimse imanın tadını almış olur. Allah'tan başka ilah olmadığına inanarak bir olan Allah'a kulluk etmek, malının zekatını gönül rızasıyla içine sinerek ve her sene düzenli olarak vermek, zekat olarak yaşlı, uyuz, hasta, çelimsiz ve sütü az olan hayvanı vermeyip mallarınızın orta hallisinden vermek. Çünkü Allah sizden malınızın en iyisini istemedi. Fakat en kötüsünü verin diye de emretmedi.
11: Allah'ın veya Resulünün emrettiği herhangi bir konuda bizim gönülsüz olmamız mümkün mü?
8: Yüce Rabbimizin bize lütfettiği imkanları onun istediği şekilde sarf etmekten daha güzel ne olabilir?
7: Peki sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki ihtiyaç fazlasını ayetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? İhtiyacımızın fazlasını nasıl belirleriz?
8: Allah eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın demiyor mu Ebu Zer?
11: Peygamberimiz aynı zamanda şöyle diyor. Salih insanlar için temiz mal ne kadar da güzeldir.
7: Doğru söylüyorsun Ebu Eyyub.
11: Zekat malı temizleyen bir vasıtadır. Malın hepsinin verileceği anlamına gelse, peygamberimiz mallarınızı zekat vererek korumaya alınız der miydi?
8: Ebu Eyyub haklı. Resulullah zekatı verilmediği zaman malımızın temizlenmeyeceğini, içerisinde fakirin hakkı olan bir malın akıbetinin hayırlı olmayacağını söyler.
12: Şimdiye kadar konuştuklarınıza kulak verdim. Hepiniz haklısınız. Müsaade ederseniz geçen gün yaşadığımız bir hadiseyi anlatayım.
8: Tabii Cabir. Buyur, seni dinliyoruz.
12: Birkaç arkadaşımla beraber peygamberimizle oturuyorduk. Bu sırada Ebu Hüseyin es-Sülemi elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi.
8: Ebu Hüseyin'in kendisinin her türlü yardıma ihtiyacı var.
12: Evet, zaten bundan başka malı olmadığını da söyledi. Kazı yaparken bu altını bulmuş. Şimdiye kadar hiç sadaka verme imkanı olmadığı için bunu infak etmek istemiş. Ama Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti.
8: Ben de öyle tahmin etmiştim.
12: Ebu Hüseyin isteğinde ısrarlıydı. Resulullah'a önce sağından sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını peygamberimize vermek istedi. Resulullah onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Ardından da şöyle buyurdu. Biriniz sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor. Sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir.
7: Sağ ol Cabir. Almamız gereken dersi aldık. Peki size son sorum. Altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele ayetine göre mal biriktirmemiz uygun mudur?
13: Bak işte bu konuda bir şey diyemeyeceğim. İhtiyaç fazlası olan her şeyi vermeli miyiz? Yoksa çoluk çocuğumuzun rızkı için kenara koyduğumuz malların vebali var mıdır?
14: Ben de bilmiyorum. Ne yapmalı?
1: Bu işin altından kalkamayız. En iyisi peygamberimize soralım. Ben konunun aslını öğrenip sizi rahatlatırım.
13: Çok iyi olur.
14: Hadi sor da biz de öğrenelim.
1: Gidip sorayım. Size haber getiririm.
8: Ha, Ömer geliyor.
15: Acaba Resulullah ne dedi?
7: Konuştunuz mu Ömer?
1: Evet, konuştuk. Peygamberimizi evinde ziyaret ettim. Ve ona, ey Allah'ın peygamberi, ashabın bu ayetin ağırlığı altında eziliyor dedim.
7: O ne dedi?
1: Hamdolsun endişelerimizi giderdi. Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı. Mirası da sizden sonrakilere kalması için farz kıldı deyince sevincimden tekbir getirmişim.
13: Çok şükür, hamdolsun. Oh çok şükür,
14: hamdolsun.
13: Allah bizim için kolaylık diler, zorluk dilemez.
1: Hayrola Enesciğim, ne oldu böyle?
8: Ne oldu söylesene.
16: Müjde, müjde. Hasan'ın kardeşi doğdu. Peygamberimize haber vermeye gidiyorum.
17: Ali'yi tebrik edelim. İkinci kez baba oldu.
13: Maşallah, ne güzel bir haber.
17: Allah hayırlı uzun ömür versin. Seni oyalamayalım. Koş müjdeni ver.
16: Tamam. Sonra yine yanınıza gelirim.
17: Güle güle git.
6: Peygamberimiz müjdeyi alınca sevgili kızının evine gitti. Bebeği görmek istedi. Mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Ona Hüseyin

0: de Bilal-i Habeşi, Resulullah'ı görecek olmanın verdiği neşeyle Mescid-i Nebevi'ye gitmiş, Peygamberimizin evinin mescide açılan kapısını usulca çalarak onu namaza davet etmişti.
1: Ya Resulallah, namaz vakti. Resulullah'ın yüzü her zamanki gibi aydınlık. Ama bugün ayrı bir ışık var gözlerinde. Elhamdülillah. Onu görünce ne derdim kalıyor ne tasam. Ya Rabbi, bizi ondan ayırma.
0: Peygamberimizin gözlerindeki sevincin bir sebebi vardı. Bir rüya görmüştü ve bu rüyada Bilal-i Habeşi için bir müjde vardı. Ey Bilal, dedi, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak sesini işittim.
1: Benim mi? Nasıl olabilir de cennette peygamberimizin önünde olurum? Olsa olsa kıldığım namazlar olabilir. Ya Resulallah, sizin benim aldığım gibi abdest alan, sonra da aklından kötü bir şey geçirmeden iki rekat namaz kılan kimsenin geçmiş günahları affolunur sözünüzü duyduğumdan beri, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılıyorum. İşte en fazla ümit bağladığım amel budur.
0: Hazreti Bilal'in tahmini doğruydu. İhlasla kıldığı bu namazlar onu bu mertebeye yükseltmişti.

0: Yemekte şöyle bol limonlu bir plastik yiyelim mi? Okyanusları, denizleri, gölleri, nehirleri, dereleri kirlettik. Denizdeki çöplerin %80'i karadan geliyor. Direkt yazılan şişelerin atıldığı masallarla uyutulan nesiller uyanamıyor. Eriyen şişelerden, çözülen atıklardan mikroplastikler oluşuyor. Deniz canlıları da bu çözeltileri yiyor. Balıkların %40'ından fazlasında yoğun plastik tespit ediliyor. Bu oran sofralarımızın vazgeçilmezi olan dip balıklarında daha da fazla. Peki tüm bunlar balıkların suçu mu? Üretirken ve tüketirken yeryüzünü düşünmesi gereken bizler değil miyiz? Tatil yaptığımız, seyahat ettiğimiz ya da yaşadığımız yerlerden geçerken hoş seda yerine çöp mü bırakmalıyız? Bir tane plastik şişeden, bir tane naylon poşetten ne olacak diyorsanız söyleyeyim. Ülkemizin denizinden son 5 yılda 245 bin ton çöp çıkarıldı. Ayet-i Kerime'yi hatırlamalıyız. Taze etinden yemeniz ve mücevherlerinizi çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren odur. Gemilerin denizi yararak gittiğine görürsünüz ki, bu da onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Temmuz 2026 Pazar. Hicri takvime göre 20 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 22 Haziran 1442. Tarihte bugün. Barbaros Hayrettin Paşa'nın vefatı 1546. Başbağlar katliamı 1993. Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberimiz ve gençlik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençleri toplumun en dinamik ve değerli unsurları olarak görmüş, onların eğitimi, ahlaki gelişimi ve sorumluluk bilinci kazanmaları için büyük çaba harcamıştır. O, gençleri İslam'ın yayılmasında aktif roller üstlenmeleri için teşvik etmiş ve onlara büyük görevler vermiştir. Gençlerin enerji dolu, cesur ve öğrenmeye açık yapıları Hazreti Peygamber'in davetinde önemli bir yer tutmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde birçok genç sahabe bulunmaktaydı. Örneğin Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak göndermesi, Usame bin Zeyd radıyallahu anhi ordu komutanı tayin etmesi gençlere duyduğu güvenin en büyük göstergelerindendir. Gençliği iyi değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Peygamber Efendimiz, beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil, ihtiyarlamadan önce gençliğin hadisiyle gençliğin fırsatlarla dolu bir dönem olduğunu ifade etmiştir. Bu anlayış, Müslüman gençlerin sadece bireysel değil, toplumsal sorumluluklar da üstlenmesi gerektiğini ortaya koyar. Bir hadis. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Ben kısıyorum, sen tekrar açıyorsun radyonun sesini. Ha, şimdi oldu.
2: Ne yaptın abi ya? Birazdan çok sevdiğim bir eser çıkacaktı.
1: Sen de o zaman açarsın sesi. Maşallah. Evinizin balkonu da çok genişmiş.
2: Bizim balkonumuz gibi gönlümüz de çok geniştir. Sevdiklerimiz için burada herkese yer var.
1: Burada derken senin gönlün ne kadar geniş olabilir ki?
2: Kollarımı işte böyle kocaman açıp işte bu kadar dersem çocukça bir örnek vermiş olurdum herhalde.
1: Herhalde mi? Örneği verdin ya zaten.
2: Biraz öyle oldu galiba.
1: Şayet gönlün dar olsaydı belki de şöyle derdin. Eski dostlardan ayrıyız. Gidilecek yol uzak değil. Yol değildir engelimiz. Gönlümüz burak değil.
2: Harika bir söz bu.
1: Sözden öte kısa bir şiir. Çok şükür gerek seninle gerekse babanla gönülden gönüle akıp giden bir yol bulmuşuz. O yol sayesinde

0: buradayız ya zaten.
1: Hazır babamdan bahsetmişken içeride babamla kafa kafaya verip ne konuşuyordunuz öyle?
0: Meşveret ettik biraz.
1: Ne? Meşveret mi? O da nedir?
0: İki veya daha fazla kişinin birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmasına meşveret ederiz.
1: Şuna kısaca danışma diyebilir miyiz?
0: Evet, atalarımız ne demiş? Danışan dağı aşmış.
1: Danışmayan düz yolda şaşmış. Eğer danıştığın şeyi söylemende bir sakınca yoksa babamla hangi konu hakkında konuştuğunuzu öğrenebilir miyim?
0: Ne sakıncası var canım, malum şeyler işte.
1: Ben de o malum şeyleri merak ediyorum ya zaten.
0: Amma da meraklı olup çıktın ha.
1: Merak ederim tabii. Kendinizi sohbete öyle kaptırmıştınız ki çay bardaklarını elimden düşürdüğümde ne oluyor, bu ses de nereden geliyor diye başınızı bile kaldırmadınız.
0: Demek o kadar dalmışız mevzuya.
1: Hem de nasıl dalmıştınız? Üç dalgıç zor çıkarırdı sizi girmiş olduğunuz o mevzudan.
0: Hadi canım sen de.
1: Tamam, belki biraz abartıyor olabilirim ama siz başınızı hiç kaldırmadan konuşmaya devam edince... Büyük bir şirket kurup hurdalığı büyütmek istediğinizi filan da düşündüm.
0: Büyük bir şirket ha. İyi de ben şirket kurmak niyetiyle meşveret etmedim ki babanla. Yuva kurma arifesinde olduğumdan ona bazı şeyler danıştım. Nihayetinde evlilik konusunda içimizde en deneyimli kişi o.
1: Ha, geçen hafta söz gününün adını koymuştunuz. Onun için yani.
0: Evet.
1: Bu akşam da babamla ayrıntıları konuştunuz.
0: Bir yuva nasıl kurulur, nasıl bir eş olunur gibi şeyleri konuştuk işte. Sağ olsun baban aklıma takılan soruların hepsinin cevabını verdi.
1: Peki benimle de meşveret eder misin?
0: Hangi konu hakkında?
1: Okulla ilgili bir mesele var da.
0: Olmaz.
1: Neden olmazmış?
0: Çünkü söze dalıp çayları soğuttuk da o yüzden. Soğuk çayla da konuşulmaz ki bu mesele.
1: Çayları bir koşu tazeleyip geliyorum hemen.
0: Hadi bakalım. Şöyle çay dediğin sıcak olacak, dumanı üstünde tütecek. Anlat bakalım okulla ilgili şu meseleyi.
1: Sınıfta başkanlık seçimi var.
0: Aday mı oldun yoksa?
1: Hayır, samimi olduğum iki arkadaşım adaylığını açıkladı.
0: Sen de ikisinin arasında kaldın.
1: Evet, hani birini desteklesem diğeri alınacak ve arkadaşlığımız zedelenecek diye endişeleniyorum.
0: Oy verme işlemi nasıl olacak, kapalı mı açık mı?
1: Kapalı sistemle oy vereceğiz.
0: O zaman işin kolay, birine oy verirsin olur biter.
1: O kadar kolay değil işte. Hangisine oy vereceğimi bilmiyorum. Benim yerimde olsaydın ne yapardın?
0: Senin yerinde olsaydım duygularımla hareket etmezdim ve mantığımın sesine kulak verirdim. O sesi dinlediğimde vazifeyi liyakat sahibi birine vermenin en doğru karar olduğunu anlardım. Şimdi sen söyle bakalım, sence iki aday arasında hangisi bu işi yapmaya daha ehil?
1: Bu soruna hiç düşünmeden Sedat derim. Çünkü o hak ve adalete uygun iş yapar.
0: Söylediklerine göre Sedat hakkaniyetli bir çocuğa benziyor. Madem danışmak için meseleyi açtın, bence onu desteklemelisin.
1: Teşekkürler abi. Bu söylediklerini iyice düşüneceğim.
0: Bak yine radyonun sesini çok açtın.
2: Sıradaki eseri de bizden İstanbul Kağıthane'den Gökay istemiş. Çok sevdiği ailesi ve Ataman abisi için gelsin.
0: Demek bunun için radyonun sesini çoğaltmak istiyordun.
1: Nasıl ama? Sürprizimi beğendin mi?
0: Beğenmez olur muyum hiç? Biraz daha açıver de radyonun sesini rahatlıkla duyabilelim. Armağan ettiğin parçanın her zerresini.
3: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

0: yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilik'te. Duyana, dinleyene.
1: Dini işler dışında acele etme. Acele işin yararı olmaz. Bağışta bulunurken acele et. Çabuk ver. Ceza konusunda sabırlı ol. Biraz geciktir.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin İncileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Günün Duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah vaktinde, "Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar. Senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır. Sonunda da dönüşümüz sanadır." diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da, "Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım." diye dua ederdi. Yatacağı zamansa, "Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer uykuda canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru." diye dua etmeyi tavsiye ederdi.

dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var. Eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin, önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibiyiz.

bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce. Ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla. Bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Dişlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan, elini çektin mi üzerimizden, bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte, ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyor.

dönüyoruz. Bırakıp gittiğin kadarız. Hiç yağmur yağmıyor. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine.

Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim." diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Şeytan insanın yanına kötülük için, şerre teşvik için gelir. İnsanlığını kaybetmiş bir kişinin yanında şeytanın işi ne? Böyle kişi şeytandan da beterdir. İnsan insan olduğu müddetçe şeytan onun ardından koşar. Ona gaflet şarabını sunar. Fakat insan şeytanlaşınca, insanda şeytanlık huyu hakim olunca hiçbir işe yaramayan şeytan bile ondan kaçar. İnsan o hale gelince vaktiyle ondan ayrılmayanlar, eteğine sarılanlar bile ondan kaçarlar.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Bahr içinde katreyim, bahr oldu hayran bana. Ferş içinde zerreyim, arş oldu seyran bana. Dost göründü çün ayan, kalmadı bir şey nihan. Tufan olursa cihan bir katre tufan bana. Surette nem var, benim sirettedir madenim. Kopsa kıyamet bugün, gelmez perişan bana. Kafı değil ankasıyım, sırrın aşinasıyım. Endişeler hasıyım, ad oldu insan bana. Niyazi'nin dilinden Yunus durur söyleyen, herkese çü can gerek, Yunus durur can bana.''

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Niyazi-i Mısri'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Niyazi-i Mısri 1618 tarihinde Malatya'nın Aspozi kasabasında dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Mehmet'tir. Şiirlerinde Niyazi mahlasını kullanmıştır. İlim tahsili için Mısır'da bulunmasından dolayı da Mısri mahlasıyla anılmıştır. Babası Soğancızade Ali Çelebi'dir. Niyazi Mısri 1638 yılında Diyarbakır'a gider ve orada bir yıl kaldıktan sonra Mardin'e geçer. Buradaki alimlerden mantık ve kelam alanında dersler alır. Önceleri tasavvufa muhalif bir tavır takınan Mısri, daha sonra bu düşüncesini terk edip Halvetiye tarikatına girer. 1640 yılında Mısır'a ilim tahsil etmek maksadıyla

gider. Orada öğrenim gördüğü sırada Kadiriye tarikatına intisap eder. Kahire'de 3 yıl kalan Niyazi Mısri, 1643 yılında şeyhinin izniyle şehirden ayrılır. Mısır, Suriye ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerini dolaşıp 1646 yılında İstanbul'a gelir. Küçük Ayasofya civarında Sokollu Mehmet Paşa Camii Medresesi'nin bir hücresinde halvete girer. Daha önce bir süre Kasımpaşa'da Uşşaki Asitanesi'nde misafir olarak kalır. Aynı yıl İstanbul'dan ayrılıp Anadolu şehirlerini dolaşmaya başlar. Uşak'ta Ümmi Sinan'ın halifelerinden Şeyh Mehmet Efendi'nin zaviyesindeyken Elmalı'dan Uşak'a gelen Ümmi Sinan'a intisap eder ve onunla birlikte dergahının bulunduğu Elmalı'ya gider. 9 yıl burada şeyhine hizmet edip seyri sülükünü tamamlayan Niyazi Mısri, halife tayin edilmesinin ardından Uşak, Çal ve Kütahya'da irşat faaliyetlerinde bulunur.

Sırrını nadana ishar etme, canan elden gider. Bülbül-i şuride olma, gülistan elden gider. Hüsnüne mağrur olup cevreyleme aşıklara. Payidar olmaz güzellik, nagihan elden gider. Daima aşk ehliyle aşinalık eyle kim, yad ile biliş olunca aşina elden gider. Yusuf'u gör kim, Mısır'a padişahtı bir zaman. Gör neler geldi, seyret bu zaman elden gider. Ey Niyazi, dünya için zerrece gam çekme kim, ciddi cehd etmek lazım, çünkü canan elden gider.

Niyazi-i Mısri, İstanbul'da başlayıp yayılan Kadızadeliler hareketinin etkisiyle 1661 yılı başlarında bölgeden ayrılarak birkaç müridiyle birlikte Bursa'ya yerleşir. Burada geçirdiği ilk yıllarda evlenir. Bu evlilikten Fatıma ve Çelebi Ali adlı iki çocuğu dünyaya gelir. Mısri, 1672 yılında Edirne'ye davet edildiğini, devlet adamlarıyla görüştüğünü, sağlam delillerle görüşlerini savunup kabul ettirdiğini söyler. Bu ziyareti sırasında eski camide vaaz ettiği esnada söylediklerinden dolayı daha sonra kendisine intisap edip halifesi olacak olan Sadr-ı Ali çavuşlardan Azbi Baba nezaretinde Rodos'a sürgün edilir ve adanın kalesinde bir hücreye kapatılır. Mısri hapse giriş tarihini 14 Eylül 1674 olarak kaydetmiştir. 9 ay sonra Bursa'ya dönmesine izin verilen Mısri, vaazlarında sarf ettiği sözlerden dolayı şikayet üzerine 1677 yılında bu defa Limni Adası'na sürgün edilir. İkinci sürgün dönemi 15 yıl kadar süren Mısri, 1692 yılında tekrar Bursa'ya döner. Ertesi yıl ordunun Avusturya seferine çıkacağı sırada 200 müridiyle birlikte sefere katılmak için hazırlıklara başladığı öğrenilince, kendisine Bursa'dan ayrılmayıp hayır duayla meşgul olması için bir hattı hümayun gönderilmiş, ancak o bu teklifi kabul etmeyeceğini bildirmiştir. 1693 yılında müritleriyle beraber Edirne'ye ulaşmış ve halk tarafından iltifatla karşılanmıştır. Mısri 30 kadar müridiyle birlikte Limni'ye tekrar sürgün edilir ve bir yıl sonra 1694 yılında burada vefat eder. Kabri üzerine yaptırılan türbesi Sultan Abdülmecid zamanında onarılmıştır. Dini, tasavvufi, edebi nitelikte birçok eser kaleme alan Mısri'nin divanı Yunus Emre tarzında ilahilerden oluşmaktadır. Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri, vakit ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Niyazi-i Mısri'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanlar

Dağları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. "Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim," demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve "onu kurt yedi," demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini.
Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090. İste dinle başlıyor.

İyi akşamlar, iyi yayınlar Diyanet Radyo. Ankara Altındağ'dan Ömer Çağlan. Mümkünse Ömer Karaoğlu'ndan bir ilahi rica ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Kudüs.

Hatay'dan selam aleyküm. Sıradaki eseri tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan etmek istiyorum. Hayırlı akşamlar olsun herkese. Rabbim herkese sağlık, afiyet, mutluluk versin.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. O duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir.

Lanet Radyo. Arabada yolculuk ediyoruz. Şu anda sizi dinliyoruz. Sıradaki ilahiye, anneme, babama ve kardeşime armağan ediyorum.

Selamun aleyküm, ben Betül. Pek yolundan Hakşerlere Hayreyler ilahisini istiyorum. Bu ilahiyi bütün dinleyicilere, bütün aileme, sevgili eşime ve kızıma armağan ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Selamun aleyküm. Ben Uşak'tan Recep. Uğur Uşulak'tan bir parça istiyorum. Bu parça Biricik Eşim Fatıma'ya ve tüm Diyanet Radyo dinleyenlere gelsin.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. İstanbul'dan Volkan ben. Tüm Diyanet Radyo dinleyicileri için Agah'tan yine aşkın sırrı düştü gönlüme ilahisini istiyorum. Teşekkür ederim.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.
2: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. İzmir'den Abdülhamit, Mustafa Cihad'dan Zeyd'in gözleri eserini Mescid-i Aksa'ya, Müslümanlara, Kudüs'e, birliğimize, beraberliğimize, dirilişimize, şahlanışımıza armağan etmek istiyorum inşallah. Zeytin.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Annem ilahisini tüm güvenlik güçlerimiz adına istiyorum. İsmim Emrah Tekin. Teşekkürler.

Selamün aleyküm. Elazığ'dan Mehmet. Sıradaki eseri Ahmet Mirza, Erva, Ali Agah için istiyorum. İyi akşamlar. Allah'a emanet.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Yemen'de yaşayan Est kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir? Ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işittiği bir sözü şöyle dile getirdi.
1: Ben Allah Resulü'nden dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini işittim.
0: Bu hadis öyle benimsendi ve öyle nakledildi ki Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el Askalani ile bir Yahudi arasında yaşanan olaya konu oldu. Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçiyordu. Yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi atının yularını yakaladı ve ona sordu.
2: Oh, oh. Sakin.
3: Tamam sakin ol.
4: Canına mı susadın be adam?
3: Şeyhülislam, sana soracağım bir soru var.
4: Sor bakalım, neymiş seni bu kadar meraklandıran şey?
3: Senden işittiğim bir söz var. Bu söz aklımı kurcalıyor. Peygamberimiz Muhammed'in dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini söyledin.
4: Evet, öyledir. Peki senin aklını kurcalayan nedir?
3: Halimi görüyorsun. Ben yağ satan bir adamım ve kir pas içindeyim. Şimdi bana söyle bakalım, sen nasıl bir zindandasın, ben nasıl bir cennetteyim?
4: Allah'ın ahirette bir mümine hazırladığı nimete bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Ve sen de Allah'ın ahirette bir kafire hazırladığı acıklı azaba bakarak cennette sayılırsın.
0: İbni Hacer el-Askalani'nin bu cevabı karşısında Yahudi şaşırdı, çok etkilendi ve Müslüman oldu.
5: Hadislerin hikayeleri.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş,

bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara. Bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynıyla imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfkeyle mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bu dünyanın güzelliğine tamah etmektesin. Ama bu tamah o sonsuz alemin, o mana aleminin güzelliğine perde oluyor. Gururla dolu olan bu hayatın zevki seni gerçek hayattan, doğruluk hayatından uzaklaştırıyor. İyi bil ki dünya malına aşırı düşkünlük, maddeye karşı duyulan tamah seni kör eder. Senden yakini, yani tam inancı alır götürür de seni şüphelere düşürür. Tamah yüzünden hak sana batıl görünür. Ey hak yolcusu, tamahtan kaç kurtul. Ayağını hakikat dergahının eşiğinin başına bas. O kapıdan içeri girebilirsen bu dünya hayatının kötülüklerinden kurtulursun. Olgunlaşırsın ve dünyanın gamından da neşesinden de dışarıya adım atmış olursun. O zaman senin gönül gözün, can gözün aydınlanır. Hakkı hakikati görür, din ve iman nuruyla parlarsın. Şimdi öğütleri canla başla dinle. Dinle ki üzüntüden, korkudan kurtul. Manevi rahata kavuş, eminliğe eriş.

Olma mahrumu hayatı ebedi. İlm ile fark ede gör niku bedi. İlmin envaı ile ol mali. Belki lazım gele istimali. Ebedi hayattan mahrum olma. Ve iyi ile kötüyü ilim vasıtasıyla birbirinden ayır. Çeşitli ilimler ile kendini donat, zihnini doldur. Belki bir gün ihtiyacın olur da kullanman gerekir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı.

hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında

Savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

0: Günün Duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah vaktinde, "Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar. Senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır. Sonunda da dönüşümüz sanadır." diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da, "Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım." diye dua ederdi. Yatacağı zamansa, "Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer uykuda canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru." diye dua etmeyi tavsiye ederdi.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey nimete ermiş kişi, gücün yeterken şükret. Şükredersen Allah nimetini artırır. Nimete kavuşan kişi çoğu zaman kendi eski halini unutur. Fakat şükrederse nimet ondan yüz çevirmez. Az da olsa bir iyiliğe karşı şükür kıl. Nimet çok olursa onun değerini bil.

0: Hüsnü Hal.
1: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açık.

açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş. Gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini
iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa, yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek O'nun merhameti kurtarıyor insanı, karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

sabır ve sükut ilahi rahmete sebep olur. Belirti ve şahit arayışın hastalık eseridir. Susun ayeti emrini kabul et ki sevgiliden susmanın karşılığı canına bir lütuf ikram etsin. Fazla sözü sat da yerine can bağışlamayı, mevki peşinde koşmamayı, fakirlere bol bol sadaka vermeyi satın al. Böyle yap da Allah'ın lütfu seni övsün, senada bulunsun. Gök bile senin insani mertebene haset etsin. İyi bil ki sabır ve sükutun nuruyla terbiye olunan gönül, ilahi aşkın derinliğine erişir ve her anında rahmetin en güzel meyvelerini toplar.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dini işler dışında acele etme. Acele işin yararı olmaz. Bağışta bulunurken acele et. Çabuk ver. Ceza konusunda sabırlı ol. Biraz geciktir.

mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberin geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında. Islak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte. İyiyim diyorum ya. İnan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme. Yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme. Üzülmüyor analar. Oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Şeytan insanın yanına kötülük için, şerre teşvik için gelir. İnsanlığını kaybetmiş bir kişinin yanında şeytanın işi ne? Böyle kişi şeytandan da beterdir. İnsan, insan olduğu müddetçe şeytan onun ardından koşar. Ona gaflet şarabını sunar. Fakat insan şeytanlaşınca, insanda şeytanlık huyu hakim olunca, hiçbir işe yaramayan şeytan bile ondan kaçar. İnsan o hale gelince, vaktiyle ondan ayrılmayanlar, eteğine sarılanlar bile ondan kaçarlar.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu cesareti gösterebildiklerine göre güvendikleri birileri var.
2: Kurayza oğulları ve Gatafan'dan destek bekliyorlardır. Bugüne kadar hep birbirlerini koruyup kolladılar.
3: Nasıl olur?
4: Dün nazil olan ayetlerde münafıkların da onlara destek olduğu söyleniyordu.
5: Beklediğimizden erken geldiler.
6: Evet, neyse ki hazırlığımızı tamamlamıştık.
5: Kendi başımıza bu kuşatmadan kurtulmamız imkansız.
6: Yarın gün ağarmadan Abdullah bin Übey'in birlikleriyle Kurayza Yahudileri burada olacak. Merak etme.
5: Umarım öyle olur. Evet, beklediğimiz haber geldi. O şöyle demiş: topraklarınızı terk edin. Silahlarınız ve zırhlarınız hariç develerinizin taşıyabileceği kadar ne istiyorsanız götürün.
6: Haber verin. Herkes yarım bıraktığı göç hazırlığını tamamlasın.
0: 77. bölüm.
7: Ramazan ayıydı. Zekat yeni farz olmuştu. Mescid-i Nebevi'de bir sohbet halkası kurulmuş, ashab-ı kiram yeni nazil olan ayetlerin hükmü üzerine konuşuyorlardı.
8: Zekat konusunda ard arda ayetler nazil oluyor.
9: Evet, aslında bizim yabancı olduğumuz bir şey değil. Peygamberimiz bizi sürekli sadaka vermeye teşvik eder.
10: Doğru söylüyorsun. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için elimizden geldiği kadar birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece hangi mallardan ne kadar ve nasıl verileceğine dair bir ayet nazil olmamıştı. Peygamberimizin de bu konuda ayrıntılı bir uygulaması yoktu.
1: Şimdiye kadar inen ayetlerde sadaka gönüllülük esasına dayanıyordu. Çoğumuz geçim sıkıntısı çekince belli bir miktar takdir edilmemişti. Ebu Bekir ve Osman gibi neredeyse mallarının tamamını hayra sarf edenler olduğu gibi alın teriyle kazandığı bir avuç hurmadan sadaka verenler vardı. Allah onlardan razı olsun.
11: Amin. Resulullah bize kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih etmeyi öğretti. Ebu Bekir beni can çekişirken satın aldı. Hayatından ümit kesilmiş Habeşli bir kölenin etmeyeceği bir fiyata hem de. Sonra beni azat etti. Hem hayatımı hem de özgürlüğümü ona borçluyum.
1: Ebu Bekir seni özgürlüğüne kavuşturmakla bize en büyük iyiliği yaptı. Resulullah'ın müezzinisin sen. Peygamberimizin dediği gibi sesinle bizi ferahlatıyorsun.
8: Ferahlat bizi Bilal. Hadi Bilal, seni dinliyoruz.
12: Hadi seni dinliyoruz.
1: Abdullah, Kur'an ilmi konusunda hepimizden ileridesin. Zekatla ilgili ayetleri okusan da gönlümüz açılsa.
9: Okuyayım tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Abdullah bin Mesud'un okuduğu ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyordu: sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.
9: Bu ayette geçen düşkünler ifadesinin ne olduğunu biliyor musunuz?
8: Nedir?
13: Senin bu konuda bir şeyler öğrendiğin belli.
8: Hadi bize de anlat, biz de öğrenelim.
9: Resulullah şöyle dedi: kendisine zekat verilecek olan düşkün, ihtiyacını bir iki hurma veya bir iki lokmanın giderebileceği kişi değildir. Asıl düşkün, maddi imkanı olmadığı halde onurundan dolayı istemekten kaçınan kişidir. Dilerseniz bu konuda şu ayeti okuyun: sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz Şüphesiz Allah onu bilir.
10: Demek öyle. Zekat memurları bu insanları da bulmakla görevli o zaman.
1: Ben de peygamberimizin zekat toplamakla görevlendirdiği memurlara şöyle söylediğini duydum. Üç şey vardır ki onları yapan kimse imanın tadını almış olur. Allah'tan başka ilah olmadığına inanarak, bir olan Allah'a

0: kulluk etmek, malının zekatını gönül rızasıyla içine sinerek ve her sene düzenli olarak vermek, zekat olarak yaşlı, uyuz, hasta, çelimsiz ve sütü az olan hayvanı vermeyip mallarınızın orta hallisinden vermek. Çünkü Allah sizden malınızın en iyisini istemedi. Fakat en kötüsünü verin diye de emretmedi.
1: Allah'ın veya Resulünün emrettiği herhangi bir konuda bizim gönülsüz olmamız mümkün mü?
2: Yüce Rabbimizin bize lütfettiği imkanları onun istediği şekilde sarf etmekten daha güzel ne olabilir?
3: Peki sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki ihtiyaç fazlasını ayetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? İhtiyacımızın fazlasını nasıl belirleriz?
2: Allah eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın demiyor mu Ebu Zer?
1: Peygamberimiz aynı zamanda şöyle diyor. Salih insanlar için temiz mal ne kadar da güzeldir.
3: Doğru söylüyorsun Ebu Eyyub.
1: Zekat malı temizleyen bir vasıtadır. Malın hepsinin verileceği anlamına gelse, Peygamberimiz mallarınızı zekat vererek korumaya alınız der miydi?
2: Ebu Eyyub haklı. Resulullah zekatı verilmediği zaman malımızın temizlenmeyeceğini, içerisinde fakirin hakkı olan bir malın akıbetinin hayırlı olmayacağını söyler.
4: Şimdiye kadar konuştuklarınıza kulak verdim. Hepiniz haklısınız. Müsaade ederseniz geçen gün yaşadığımız bir hadiseyi anlatayım.
2: Tabii Cabir. Buyur, seni dinliyoruz.
4: Birkaç arkadaşımla beraber peygamberimizle oturuyorduk. O sırada Ebu Hüseyin es-Sülemi elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi.
2: Ebu Hüseyin'in kendisinin her türlü yardıma ihtiyacı var.
4: Evet, zaten bundan başka malı olmadığını da söyledi. Kazı yaparken bu altını bulmuş. Şimdiye kadar hiç sadaka verme imkanı olmadığı için bunu infak etmek istemiş. Ama Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti.
2: Ben de öyle tahmin etmiştim.
4: Ebu Hüseyin isteğinde ısrarlıydı. Resulullah'a önce sağından sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resulullah onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Ardından da şöyle buyurdu. Biriniz sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor. Sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir.
3: Sağ ol Cabir. Almamız gereken dersi aldık. Peki size son sorum. Altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele ayetine göre mal biriktirmemiz uygun mudur?
5: Bak işte bu konuda bir şey diyemeyeceğim. İhtiyaç fazlası olan her şeyi vermeli miyiz? Yoksa çoluk çocuğumuzun rızkı için kenara koyduğumuz malların vebali var mıdır?
6: Ben de bilmiyorum. Ne yapmalı?
0: Bu işin altından kalkamayız. En iyisi peygamberimize soralım. Ben konunun aslını öğrenip sizi rahatlatırım.
5: Çok iyi olur.
6: Hadi sor da biz de öğrenelim.
0: Gidip sorayım. Size haber getiririm.
2: Ha, Ömer geliyor.
5: Acaba Resulullah ne dedi?
3: Konuştunuz mu Ömer?
0: Evet, konuştuk. Peygamberimizi evinde ziyaret ettim. Ve ona, ey Allah'ın peygamberi, ashabın bu ayetin ağırlığı altında eziliyor dedim.
3: O ne dedi?
0: Hamdolsun endişelerimizi giderdi. Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı. Mirası da sizden sonrakilere kalması için farz kıldı deyince sevincimden tekbir getirmişim.
5: Çok şükür, hamdolsun. Oh çok şükür,
6: hamdolsun.
5: Allah bizim için kolaylık diler, zorluk dilemez.
0: Hayrola Enescik, ne oldu böyle?
2: Ne oldu söylesene.
7: Müjde, müjde. Hasan'ın kardeşi doğdu. Peygamberimize haber vermeye gidiyorum.
8: Ali'yi tebrik edelim. İkinci kez baba oldu.
5: Maşallah, ne güzel bir haber.
8: Allah hayırlı uzun ömür versin.
6: Seni oyalamayalım. Koş müjdeni ver.
7: Tamam, sonra yine yanınıza gelirim.
6: Güle güle git.
8: Güle güle.
9: Peygamberimiz müjdeyi alınca sevgili kızının evine gitti. Bebeği görmek istedi. Mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Ona Hüseyin ismini koydu.

0: kızı Hazreti Fatıma'ya bebeğin saçının ağırlığınca gümüşü sadaka olarak vermesini söyledi. Kendi de Hazreti Hüseyin için bir koç kurban etti. Sevinçli zamanlarında yaptığı gibi şükür namazı kıldı. Resulullah torunları Hasan ve Hüseyin için sık sık "Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev" diye dua ederdi. Peygamberimizin müezzini Bilal-i Habeşi'nin ezan okumaktan başka bir görevi daha vardı. Sabahları namaz vaktinin girdiğini peygamberimize haber vermek. O gün de Bilal-i Habeşi Resulullah'ı görecek olmanın verdiği neşeyle Mescid-i Nebevi'ye gitmiş, peygamberimizin evinin mescide açılan kapısını usulca çalarak onu namaza davet etmişti.
1: "Ya Resulallah, namaz vakti." Resulullah'ın yüzü her zamanki gibi aydınlık. Ama bugün ayrı bir ışık var gözlerinde. Elhamdülillah. Onu görünce ne derdim kalıyor ne tasam. "Ya Rabbi, bizi ondan ayırma."
0: Peygamberimizin gözlerindeki sevincin bir sebebi vardı. Bir rüya görmüştü ve bu rüyada Bilal-i Habeşi için bir müjde vardı. "Ey Bilal," dedi, "bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak sesini işittim."
1: "Benim mi? Nasıl olabilir de cennette peygamberimizin önünde olurum? Olsa olsa kıldığım namazlar olabilir." "Ya Resulallah, sizin benim aldığım gibi abdest alan, sonra da aklından kötü bir şey geçirmeden iki rekat namaz kılan kimsenin geçmiş günahları affolunur sözünüzü duyduğumdan beri, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılıyorum. İşte en fazla ümit bağladığım amel budur."
0: Hazreti Bilal'in tahmini doğruydu. İhlasla kıldığı bu namazlar onu bu mertebeye yükseltmişti.

0: Hüsnü Hal.
1: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, İnsanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş. Gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedi

kendini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel neyle imtihan edildiyse yine aynıyla imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfkeyle mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo'ya kulak veriyorsunuz. Din ve Hayat programındasınız. Ve ben Uğur Subaşı, radyonuzdayım, sizlere seslenmeye başladım. Sevgili dostlar, en son programımızda da bahsettiğimiz gibi bugünden itibaren yeni bir eserle sizlerle birlikteyiz. Eserimizin adı Kitaplara İman. Sevgili Profesör Doktor İlyas Çelebi'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili radyo dostları, Allah Teala yarattığı varlıklar içinde sadece insanı akıl ve irade sahibi kılmış, verdiği bu yetenekler karşılığında da onu kendi haline bırakmayıp, yapıp ettiklerinden sorumlu tutmuş, imtihana tabi kılmıştır. Hepimizin bildiği üzere Allah Teala Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattığında ona meleklerin de bilgi sahibi olmadığı bazı isimleri öğretmiştir. İnsan bu ön bilgilerle yola çıkmış, cennette bir müddet iskan edildikten sonra dünyaya gönderilmiştir. İnsan için asıl imtihan alanı burasıdır. Rahman ve Rahim sıfatlarına sahip olan yüce yaratıcı, Adem Aleyhisselam'ı yeni vatanında da kendi haline bırakmayarak ömrünü geçireceği bu ortamı ona tanıtmış,